0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Hepsi senin ve daha fazlası. Radyomarinata.com'da sizlerle.
1: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki, günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki, kendimize güvenmek yerine, İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih, ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki, korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Hristiyanlık tahrif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Kutsal Kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: ve daha fazlası. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var toplumumuzda. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Tabii ki bunun en iyi yolu İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Evet, bugün Yuhanna 11:25 ayeti üzerinde konuşacağız. Bu ayette İsa ona diriliş ve yaşam benim dedi. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Sözleri üzerinde, ayeti üzerinde duracağız. Bu bağlamda ben ilk sorumla başlamak istiyorum pastörüm. İsa'nın diriliş ve yaşam olması ne anlam ifade ediyor?
1: Evet, İsa Mesih diriliş dediğinde ölümün zıttını söylüyor. Yani ölüm dediğimizde artık yok olmuş, yani bütün her şey bitmiş bir insanı anlıyoruz. Ve İsa Mesih de dirilişin kendisi olduğunu söylediğinde ölümün üzerinde zafer kazanmış kişi olduğunu ifade ediyor. Yaşam olduğunu ifade ediyor. İsa Mesih özellikle Yuhanna kitabında yaşam olduğunu vurguluyor. Diriliş olduğunu da vurguluyor. Yuhanna 1. bölüm 4. ayette şunu yazıyor. Yaşam ondaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar, karanlık onu alt edemedi. Yani yaşam Yuhanna kitabının ana temalarından birisidir. Bu sözcük kutsal kitapta en çok Yuhanna'da geçiyor. Yaşam sözcüğü. Ve yaşam aynı zamanda Mesih'in armağanıdır. Ve kendisi bizzat yaşamın kendisidir. Ve sonsuz yaşamın temeli de Tanrı'yı aramak, Tanrı ile ilişki içinde olmaktır. İsa Mesih burada diriliş ve yaşam benim dediğinde, yani bir kendimizi havuza atlamak gibi düşünebiliriz. Nasıl suyun içindeysek, İsa Mesih'e iman ettiğimizde de yaşamın kendisiyle birlikte olduğumuz için bizler de yaşam oluyoruz. Yine İsa Mesih şöyle diyor, diriliş ve yaşam benim, bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır sözünde. Evet, o bir ışık ve karanlıkta parlar. Yani ışık ve karanlık da zıt kavramlar. Evet. Işık Tanrı ve tanrısal olanı ifade ederken karanlıksa kötü olan şeytan, cinlerle ilgili konuları ifade ediyor. Ve karanlık onu alt edemedi dediğinde şeytan ve şeytansal olan herhangi bir şey İsa Mesih'i alt edemez. Ölüm de karanlık bir şeydir. Evet. Ve ölüm de İsa Mesih'i alt edememiştir.
0: Evet, peki İsa Mesih'in dirilişi bizim için neden önemlidir?
1: Yani eğer İsa Mesih dirilmemiş olsaydı o zaman bizler de ölümde kalmış olacaktık. Yani bizler için de ölümde kalmak, yani sonsuz yaşamın olmaması anlamına geliyor. Ve bu aslında İsa Mesih'in yani diriliş ve yaşam olması o dönemde de kendisi vaaz ettiğinde, söylediğinde, tanıklık verdiğinde, öğreti verdiğinde çok fazla anlaşılmadı. Hatta Lazar'ın dirilişiyle ilgili bir bölüm vardı. Orada Marta'yla konuşuyor. Ve bu sözleri söylüyor. Söyledikten sonra Marta ona diyor ki, evet ya Rab, senin dünyaya gelecek olan Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman ettim. Yani Tanrı oğlu. Yani bu ne demek? Mesih'i uluhi kimliğiyle tanımak anlamına geliyor. Yani biz İsa Mesih diriliş ve yaşam dediği zaman onu uluhi kimliğiyle tanımamız gerekiyor. Ve İncil'de birbirinden farklı olaylarda birbirinden farklı kişiler özellikle İsa Mesih'in kudretli işlerini gördüklerinde ona sen Tanrı'nın oğlusun dediler. Yani Tanrı'dan gelen uluhi kimliğe sahip varlıksın dediler. Sadece insanlar değil, kötü ruhlar, cinler de İsa Mesih'le karşılaştıklarında ona sen Tanrı'nın oğlusun diyorlar ve ayaklarına kapanıyorlardı. Hatta bu konuda Markos kitabında 3. bölüm 7-11 ayetlerde şunu yazıyor. İsa öğrencileriyle birlikte göl kıyısına çekildi. Celile'den büyük bir kalabalık onun ardından geldi. Ayrıca bütün yaptıklarını duyan büyük kalabalıklar Yahudiye'den, Yeruşalim'den, İdümeya'dan, Şeria Irmağı'nın karşı yakasından, Sur ve Sayda bölgelerinden kendisine akın etti. İsa kalabalığın arasına sıkışıp kalmamak için öğrencilerine bir kayık hazır bulundurmalarını söyledi. Birçoklarını iyileştirmiş olduğundan çeşitli hastalıklara yakalanlar ona dokunmak üzere üşüşüyorlardı. Kötü ruhlar onu görünce ayaklarına kapanıyorlar. Sen Tanrı'nın oğlusun diye bağırıyorlardı. Marta da Mesih'le yaptığı diyalogda İsa Mesih'e böyle hitap ediyor. Ve biraz olayı anlatırsak, yani bu aslında geçtiği bölüm oldukça önemli. Diriliş ve yaşam benim dediğinde. Yani Marta'nın ağabeyi ölmüştü. Lazar 4 gün mezardaydı. Ve İsa oraya geliyor. Ve onlar hatta Marta İsa'ya diyor ki, ya Rab işte burada olsaydın kardeşim ölmezdi. Şimdi bile Tanrı'dan ne dilersen onu sana vereceğini biliyorum. İsa da kardeşin dirilecektir dedi diyor. Marta son günün diriliş günü olduğunu biliyorum dedi. İsa da ona işte bizim ana konumuz olan, bugünün konusu olan, evet, diriliş ve yaşam benim. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun? Marta'nın cevabı da önemli. Evet ya Rab dedi. Senin dünyaya gelecek olan Tanrı oğlu Mesih olduğuna iman ettim diye söylüyor.
0: Evet. Aslında baktığımızda gerçekten İsa Mesih hem ona iman edenlere tabii ki sonsuz yaşamı vereceğini, hem de aslında hizmeti boyunca da birçok insanı aslında ölümden dirilttiğini de görüyoruz fiziksel anlamda da. Ama tabii ki onun amacı sonsuz yaşamda bizim yaşamamız, sonsuza dek kendisiyle birlikte olmamız aslında. Ama bu bağlamda şunu da sormak istiyorum. Belki bu kavram tam olarak yabancı olabilir birçok insan için, ya da anlaşılması açısından, daha iyi anlaşılması açısından sonsuz yaşam ne demektir? Belki biraz bunun üzerinde konuşursak, evet, daha iyi anlayabiliriz bu durumu.
1: Evet. İşte sonsuz yaşam hem bu dünyada hem de sonsuza dek Tanrı'yla birlikte yaşamaktır. Yani bu insan ölümlü olduğundan beri arzuladığı bir şeydir iç varlığında. Çünkü insan ölümsüz olarak yaratıldı. Yani özellikle bu seride bunu sık sık vurguluyorum. İnsan ölümsüz olarak yaratıldı ama günah nedeniyle öldüğü için sonsuz yaşamdan ayrıldı. Ve Tanrı tekrar ne yapmak istiyor? Sonsuz yaşam vermek istiyor. Ve bu sonsuz yaşam için sadece İsa Mesih'in olduğu günlerde sonsuz yaşamla ilgili konular sadece İsa Mesih'in olduğu günlerde geçmiyor. Yani daha önce Kral Davut, yani toplumumuzda Davut peygamber olarak biliniyor. Zebur olarak bilinen kitapta 16. mezmurda şöyle yazıyor. Koru beni ey Tanrı, çünkü sana sığınıyorum. Rabbe dedim ki efendim sensin, senden öte mutluluk yok benim için. Ülkedeki kutsallara gelince soyludur onlar, biricik zevkim onlardır. Başka ilahların ardınca koşanların derdi artacak. Onların kan sunularını dökmeyeceğim. Adlarını ağzıma almayacağım. Benim payıma, benim kaseme düşen sensin ya Rab. Yaşamım senin ellerinde. Payıma ne güzel yerler düştü. Ne harika mirasım var. Övgüler sunarım bana öğüt veren Rabbe. Geceleri bile vicdanım uyarır beni. Gözümü Rab'den ayırmam. Sağımda durduğu için sarsılmam. Bu nedenle içim sevinç dolu, yüreğim coşuyor. Çünkü burası önemli. Hı hı. Çünkü sen beni ölüler diyarına terk etmezsin. Sadık kulunun çürümesine izin vermezsin. Yaşam yolunu bana bildirirsin. Bol sevinç vardır senin huzurunda. Sağ elinden mutluluk eksilmez. Davut kendisinden sonra gelecek Mesih'in kendisine yaşam vereceğini biliyordu. Ve İsa da yani yine sözünde şunu söylüyor. Yani bir öğreti veriyor ve ondan sonra diyor ki baba saat geldi. Oğul da seni yüceltsin. Çünkü sen ona bütün insanlık üzerinde yetki verdin. Öyle ki sonsuz yaşam tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır. Yani sonsuz yaşam Tanrı'nın kendisidir ve İsa Mesih'i tanımalarıdır.
0: Evet ve tabii ki bu sonsuz yaşam çok önemli aslında tabii ki Tanrı ile. Herkes aslında cennete gitmek istiyor, arzuluyor ve bunun içinde uğraşıyor. Ve bu sonsuz yaşamı sağlayabileceğini de söylüyor tabii ki İsa Mesih. Dirilişe bizim peki neden ihtiyacımız var pastörüm? Biz İsa Mesih'e iman ettiğimizde aslında ölümden dirileceğiz öldükten sonra. Peki buna neden ihtiyacımız var? Nasıl bir bakış açısıyla bakmamız lazım dirilişe kendimiz için?
1: Yani eğer diri değilsek, bizler ölmüşsek bu dünyada sonsuzluktan uzakız. Yani kozmik tozuz. Yani bu sözü de seviyorum aslında. Onu da çok sık kullanıyorum. Yani diğer canlılardan çok fazla bir farkımız da yok. Yani diğer canlılarda bilinç yok, işte duygu yok, akıl yok, ahlaki nitelikler yok. Yani ölüp gidip toprağa karışıyorlar. Eğer diriliş yoksa biz de onlar gibi olacağız. Ve burada Mesih'in dirilişin önemi de çok büyüktür. Çünkü eğer Mesih dirilmemişse biz o zaman ölü olarak kalıyoruz. Ve o şu ayetleri yazıyor Korintlilerde Mesih'in dirilişinin önemiyle ilgili olarak. Eğer Mesih'in ölümden dirildiği duyuruluyorsa nasıl olur da bazıları ölüler dirilmez diyor. Ölüler dirilmezse Mesih de dirilmemiştir. Mesih dirilmemişse bildirimiz de imanımız da boştur. Bu durumda Tanrı ile ilgili tanıklığımız da yalan demektir. Çünkü Tanrı'nın Mesih'i dirilttiğine tanıklık ettik ama ölüler gerçekten dirilmezse Tanrı Mesih'i de diriltmemiştir. Yani sık sık bunu vurguluyor, söylüyor. Ölüler dirilmezse Mesih de dirilmemiştir. Mesih dirilmemişse imanınız yararsızdır. Siz de hala günahlarınızın içindesiniz. Buna göre Mesih'e ait olarak ölmüş olanlar da mahvolmuşlardır. Eğer yalnız bu yaşam için Mesih'e umut bağlamışsak herkesten çok acınacak durumdayız. Oysa Mesih ölmüş olanların ilk örneği olarak ölümden dirilmiştir. Ve ölüm bir insan aracılığıyla geldiğine göre yani Adem ve Hava aracılığıyla ölümden diriliş de yine bir insan. Yani insan tam insan doğasına sahip Mesih aracılığıyla geliyor. Herkes Adem'de ölüyorsa herkes Mesih'te yaşama kavuşacak. Her biri sırası gelince dirilecek diye ayetler devam ediyor. Ve o zaman demek ki biz bunlara baktığımızda yaşayacaksak Mesih'te o zaman dirilmemiz lazım. Dirilmemiz için ona iman etmemiz lazım. Yine Romalılara mektupta şunu yazıyor. İşte tek bir suçun bütün insanların mahkumiyetine yol açtığı gibi bir doğruluk eylemi de bütün insanlara yaşam veren aklanmayı sağladı. Hı hı. Çünkü bir adamın söz dinlemezliği yüzünden nasıl birçoğu günahkar kılındıysa bir adamın söz dinlemesiyle de birçoğu doğru kılınacaktır. Kutsal yasa suç çoğalsın diye araya girdi ama günahın çoğaldığı yerde Tanrı'nın lütfu daha da çoğaldı. Öyle ki günah nasıl ölüm yoluyla egemenlik sürdüyse Tanrı'nın lütfu da Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla sonsuz yaşam vermek üzere doğrulukla egemenlik sürsün. İşte bu nedenlerden dolayı bizim dirilişe ihtiyacımız var.
0: Evet, tabii ki fiziksel olarak her birimiz ölüyoruz. Daha önceki programlarda da konuşmuştuk aslında günah nedeniyle ölüyoruz. Tanrı'dan bir kopuş da yaşadık. Bu noktada aslında diriliş tabii ki biraz daha ruhsal bir durum. Ruhsal ölümden biraz bahsetmek gerekiyor belki bu diriliş kavramına daha doğru bir noktadan bakabilmek için. Biz ruhsal ölüm nedir? Aslında o dirildiğimizde ruhsal olarak mı dirilmiş olacağız? O ruhsal ölümden biraz bahsedebilir misiniz?
1: Tabii. Yani ölüm, bir bedensel ölüm var. Yani bu fiziksel olan bir şeydir. Bu da günahın yargısıyla ortaya çıkıyor. Ama hemen bir anda olmuyor. Yani Adem ve Havva günah işlediklerinde fiziksel olarak hemen ölmediler. Ama ruhsal olarak hemen öldüler. Hı hı. O anda Tanrı'dan koptular. Fiziksel ölümleri biraz daha yavaş olarak gelişti. Bugün de biz farklı bir şekilde aslında aynı şeyi deneyim ediyoruz. Yani doğuyoruz, fiziksel olarak hemen ölmüyoruz, evet, ama daha sonra ölüyoruz. Ruhsal ölüm Tanrı'dan kopuk olmak demektir. Tanrı'nın yargısı altında kalmak demektir. Hı hı. Romalılar 3. bölüm 23. ayette, çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı diyor. Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kalmak demek, Tanrı'nın benzeyişinde yaratılan, yani ölümsüz yaratılan insan, evet, nedir? Bu yüceliğini kaybediyor ve ölümlü oluyor. O zaman demek ki ruhsal ölüm ciddi bir şeydir. Evet. Yani ve biz bu maddi dünyada yaşarken aslında bu ruhsal ölüme çok fazla odaklanmıyoruz. Bedensel ölümden daha korkunç bir olaydır.
0: Evet, şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
2: Hristiyanlık, tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık, kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün Yuhanna 11. bölüm 25. ayet olan "Diriliş ve yaşam benim, bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır" dediği İsa Mesih'in ayetleri üzerinde konuşuyoruz. Aslında ilk bölümde biz ruhsal ölümden, sonsuz yaşamdan ve İsa Mesih'in diriliş ve yaşam olması ne demek üzerinden konuştuk. Ben şununla devam etmek istiyorum aslında. İsa Mesih'in İncil'de okuduğumuzda birçok insanı ölümden dirilttiğini görüyoruz pastörüm. Kendisi de ölümden dirildi. Fakat dirilmesi bizim İsa Mesih'e Rab ve kurtarıcı olarak iman ettiğimizde dirileceğimiz anlamına taşır mı? Yani bunu bizi aslında garantiliyor mu İsa Mesih?
1: Tanrı'nın vaadine göre evet öyledir. Yani eğer öyle değilse o zaman biz boş boşuna inanıyoruz. Hatta İbranilere mektupta iman bölümü hakkında güzel sözler var. Yani imanı şöyle açıklıyor İbranilere mektup 11. bölümde. İman umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. Atalarımız bununla Tanrı'nın beğenisini kazandılar. Evrenin Tanrı'nın buyruğuyla yaratıldığını, böylece görülenlerin görünmeyenlerden oluştuğunu iman sayesinde anlıyoruz. Habil'in Tanrı'ya Kain'den önce daha iyi bir kurban sunması iman sayesinde oldu. İmanın sayesinde doğru biri olarak Tanrı'nın beğenisini kazandı. Çünkü Tanrı onun sunduğu adakları kabul etti. Nitekim Habil ölmüş olduğu halde iman sayesinde hala konuşmaktadır. İman sayesinde Hanok ölümü tatmamak üzere yukarı alındı. Kimse onu bulamadı. Çünkü Tanrı onu yukarı almıştı. Yukarı alınmadan önce Tanrı'yı hoşnut eden biri olduğuna tanıklık edildi. İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Ne yazıyor? İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı'ya yaklaşan onun var olduğuna ve kendisini arayanlara ödüllendireceğine iman etmelidir. Sonra Nuh'tan söz ediyor ve İbrahim peygambere geliyor. İman sayesinde İbrahim miras alacağı yere gitmesi için çağrılınca Tanrı'nın sözünü dinledi ve nereye gideceğini bilmeden yola çıktı. Yani İbrahim peygamberi Tanrı çağırdığı zaman o itaat etti bu çağrıya. Evet. Nereye gideceğini bilmiyordu ama yola çıktı ve iman sayesinde yabancı olarak vaat edilen ülkeye yerleşti. Bu bölümün sonunda da şunu yazıyor. İmanları sayesinde bunların hepsi Tanrı'nın beğenisini kazandıkları halde hiçbiri vaat edilene kavuşamadı. Bizden ayrı olarak yetkinliğe erişmesinler diye Tanrı bizim için daha iyi bir şey hazırlamıştı dediği, gelecekteki İsa'ya imanlarıyla onlar o umuda sahip olarak yaşadılar. Ve Yuhanna bölümünde de kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne bedenden, ne insan isteğinden doğdular. Tersine Tanrı'dan doğdular. Şimdi ben dinleyiciye sormak istiyorum. Yani siz de iman ediyor musunuz? Yani eğer siz İsa Mesih'e iman ediyorsanız bir İbrahim peygamber gibi, o zaman ne olacak? Sonsuz yaşama sahip olacaksınız ve iman görmediği şeyden emin olmak. O da Tanrı sözüyle mümkün oluyor.
0: Evet, biz Tanrı sözünü aslında okuyoruz ve görüyoruz ki orada Tanrı'nın büyük bir tasarısı var ve vaadi var. Ve o vaadi aslında İsa Mesih'te gerçekleşiyor ve sadece buna iman etmemiz gerekiyor. Bu sonsuz yaşamı elde edebilmemiz için. Peki pastörüm, merak edilir aslında çokça. İnsanlar yani dirilişten sonra nasıl olacak? Dirildikten sonra bir bedenimiz olacak mı yoksa sadece ruh mu olacağız? Dirilişten sonrası merak edilen bir durum olduğunu düşünüyorum. Biraz bahsedebilir misiniz ondan da?
1: Tabii. Aslında dirilişi ve dirilişten sonraki yaşamı kutsal kitapta en iyi İncil bölümlerinde anlıyoruz. İsa Mesih'e kadar, yani yine İncil'in bütün bölümleri de dahil olmak üzere, aslında bir ölüler diyarı denen yerin ne olduğu pek belli değildi. Bu eski antlaşma Tevrat bölümleri dediğimiz bölümlerde. Örneğin İbrahim peygamber ölümden sonraki yaşam hakkında çok fazla bir fikri yoktu. Davut peygamber yine aynı şekilde ölümden sonrası hakkında çok fazla bir fikri yoktu. Ölüler diyarı olarak geçti. Ve İncil de bunu açıklıyor ama aynı zamanda çok fazla da açıklamıyor. Yani o yüzden konuşurken dikkat etmemiz lazım. Diriliş olacak deniyor. Diriliş bedenleri olacak diyor. Şunu yazıyor. 1. Korintiler 15. bölümde. Ama biri çıkıp ölüler nasıl dirilecek? nasıl bir bedenle gelecekler diye sorabilir. Ne akılsızca bir soru. Ektiğin tohum ölmedikçe yaşama kavuşmaz ki. Ekerken oluşacak bitkinin kendisinin değil, yalnızca tohumunu, buğday ya da başka bir bitkinin tohumunu ekersin. Tanrı tohuma dilediği bedeni, her birine kendine özgü bedeni verir. Her canlının eti aynı değildir. İnsan eti başka, hayvan eti başka, kuş eti başka, balık eti başkadır. Göksel bedenler var, dünyasal bedenler vardır. Göksel olanların görkemi başka, dünyasal olanlarınki başkadır. Şimdi burada bu göksel bedenler dediği zaman bunu biz diriliş bedeni olarak düşünmeliyiz. Benim aklıma İncil'de, yine İncil'in son bölümlerinde İsa Mesih dirildiği zaman Thomas'a görünüyor, Matta İncil'inde. Kapı kapalıyken oraya geliyor. Ya bu demek ki dirilişten sonraki beden, yani hem bir beden olacak ama hem de bu maddi var olan işte kapı, duvar gibi konular da ortadan kalkacak gibi görünüyor. Yani öyle anlıyorum. Ve yine Efeslilere mektupta bunu yazıyor ve biz dirildiğimiz zaman göksel bedenlere sahip olacağız diyor. Nasıl olacağız? İşte İsa Mesih'e etkin olan kudret, yani onu ölümden dirilten ruh aynı şekilde bizim de ölümlü bedenlerimize hayat verecek ve biz de ölümlü bedenlerimizden kurtulup bir daha çürümeyecek göksel bedenlere sahip olacağız. Az önce okuduğum ayetlerin devamında şunu diyor: ölülerin dirilişi de böyledir. Beden çürümeye mahkum olarak gömülür, çürümez olarak diriltilir. Düşkün olarak gömülür, görkemli olarak diriltilir. Zayıf olarak gömülür, güçlü olarak diriltilir. Doğal beden olarak gömülür, ruhsal beden olarak diriltilir.
0: Ruhsal yine burada,
1: evet, ruhsal beden olarak diriltilir diyor. Demek ki diriliş olacak, göksel bedenlerimiz olacak. Yine maddi dediğimiz bu dünyanın üstünde bir beden olacak. Tıpkı İsa Mesih'in aslında dirilişten sonraki bedeni gibi olacak diye anlıyorum kısacası.
0: Anladım. Ya aslında İncil'i okuduğumuzda tabii ki İsa Mesih'in birçok insanı dirilttiğini gördük. Okuyoruz ve kendisinde ölümden dirildi. Tabii ki bu ölüm üzerinde büyük bir zafer aslında. İsa Mesih'in kimliğini anlamak açısından Mesih İsa'nın bu yetkisi nereden gelmektedir? Onun üzerine konuşabilir miyiz biraz?
1: Tabii.
0: Yetki nereden geliyor?
1: Hani kendisi, yani bizim inancımızda İncil'e göre, kutsal kitaba göre, Tevrat, İncil'e göre, yani uluhiyete sahip Tanrı'nın kelamıdır. Yani kelam da yaşam veriyor. Yani biz Tanrı'yı sözüyle, kendisiyle ya da ruhuyla farklı kişiliklerde olduğunu anlıyoruz Tanrı'nın. Ama aynı zamanda bir tekliği var ve kelam da yaratılmadı. Yaratılmayan bir şey Tanrı olur. Aynı zamanda yaratıyor ve o zaman demek ki Tanrı'dır. Hep Tanrı ile birlikte oluyor ve kelam yaşam veriyor. Ve o zaman biz bu yetkinin kendisinin uluhiyetinden geldiğine inanıyoruz. Yuhanna İncil'inde şöyle yazıyor: bu ahıldan olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler ve tek sürü, tek çoban olacak. Canımı tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için baba beni sever. Canımı kimse benden alamaz. Ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar almaya da yetkim var. Bu buyruğu babamdan aldım. Yani şimdi bir insan kendi canını veremez. verebilir belki, yani yaşamına son verebilir ama bunu geri alması mümkün değil.
0: Evet.
1: Yani tarihimizde böyle bir şey yok. Ama İsa Mesih farklı bir şey söylüyor. Yani demek ki kendisi yaşamsa, kelamsa, yani o tam insan bedeninde olduğu zaman bile o kelam nedir? Ona yaşam veriyor. Ve bu yetkisi de onun uluhi kimliğinden, tanrılığından, Rab oluşundan geliyor.
0: Evet. Evet, dediğiniz gibi bize yaşam veren, bizi yaşatan İsa Mesih'tir. Ve onun yetkisi Tanrı özüne sahip olmasından kaynaklanıyor. Tabii ki İsa Mesih'in yaşam vermesi bir duruma bağlı. O da iman. İman neden bu kadar önemli?
1: Evet, az önce de İbraniler bölümüne baktığımızda ve iman atalarında da baktığımızda imanın önemli olduğunu görüyoruz. İmanın sözcük anlamı güvenmek demektir. Yani iman ediyorum dediğimizde biz güveniyorum diyoruz. Biz İsa Mesih'e iman ediyorum dediğimizde onun bizim günahlarımızın yargısını üstlenmek için öldüğüne ve üçüncü gün dirildiğine güveniyoruz diyoruz. Aynı zamanda Tanrı sözüne baktığımızda göğe yükseldiğini ve tekrar oradan geleceğine güveniyoruz diyoruz. Yani çok kişi iman sözcüğünü toplum hayatında, günlük yaşamında kullanır ama iman nedir desen, yani 100 kişiye sorsan, öyle tahmin ediyorum cevap veren nadiren çıkar diyelim, yani hiç yok diyemeyiz ama gerçek anlamıyla Tanrı'ya güvenmek, İncil'de anlatıldığı şekilde İsa Mesih'e güvenmek anlamında iman konusunda bir şey söyleyemez. Ve biz biraz Marta'dan da söz etmiştik. Yani Marta da diyor ki işte Lazar öleli 4 gün oldu, kokmuştur. Ama İsa diyor ki Marta'ya, iman edersen Tanrı'nın yüceliğini göreceksin demedim mi? Evet, yani iman edersen diyor. Ve sonra yine İsa dua ediyor Lazar için ve Lazar dışarı çık diye bağırıyor ve Lazar diriliyor. Son ayetlerinde şunu yazıyor: o zaman Meryem'e gelen ve İsa'nın yaptıklarını gören Yahudilerin birçoğu İsa'ya iman etti. Hani ve hemen devamında ama bazıları Ferisilere giderek yaptıklarını bildirdiler ve bazıları iman etmediler. Hep iki grup bir insan var. Yani bir grup gözleri de gördüğü halde iman ediyor, bir grup etmiyor. Bugün de biz Tanrı sözünü iman ederek okuyoruz. Yani o imanla İsa'nın bunları gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ama bir grup insan da okuyor ama imanla okumadığı için ne yapıyor? İman etmiyor.
0: Evet, tabii ki iman aslında güvenmek dediniz. O zaman biz, yani tabii ki ölüm korkutucu bir durum ve öldükten sonra nereye gideceğimizi yani biz biliyoruz ama birçok insan aslında öldükten sonrasıyla ilgili bir fikri yok. İman güvense o zaman öldükten sonra cennette olabileceğimize iman sayesinde güvenebiliriz diyebilir miyiz artık?
1: Evet, tabii kesinlikle. Çünkü Tanrı'nın vaadi kesin olması lazım. Yani siyasetçilerin vaadi ya da insanların herhangi bir vaadi gibi düşünemeyiz. Yani Tanrı'nın vaadi gerçekleşecek, kesinlik taşıyan söz anlamında kutsal kitapta kullanılıyor. Ve İsa Mesih'e iman edenlerin de günahlarının üstleneceğini ve sonsuza kadar yaşayacağını vaat ediyor. Yine İncil'de şunu yazıyor: Tanrı insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla aklar. Bunu iman eden herkes için yapar. Hiç ayrım yoktur. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Ancak, bu ancak ben söylüyorum. İnsanlar İsa Mesih'e olan kurtuluşla Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar. Tanrı Mesih'i kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Yani yine burada imanla benimsenen kurban olarak sundu sözü önemli. Hep iman burada bir düğüm noktası. Ve yine devam eden ayette böylece adaletini gösterdi. Çünkü sabredip daha önce işlenmiş günahları cezasız bıraktı. Bunu adil kalmak ve İsa'ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı. Şimdi oradaki söze baktığımızda, özellikle bu imanla ilgili söze baktığımızda, imanla benimsenen kurban olarak sunduğu sözüne baktığımızda neyi düşünmeliyiz? Az önce İbranilerde yaptığımız imanın tanımına bakmalıyız. İman, umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. Ama biz iman dediğimiz zaman bu umut edilenleri kutsal kitaptan görüyoruz ve öğreniyoruz. Aynı zamanda görünmediğimiz bu cennet dediğimiz yerdeki, şu anda deneyim etmediğimiz yeri de, yerde olacağımızı da yine iman sayesinde biliyoruz ve anlıyoruz. Yani bunu okuyorsa bir kişi ya da şu anda dinleyicilerimiz bunu dinlediğinde iman ediyor mu? Yani İsa Mesih günahlarını üstlenmek için öldü, 3. gün dirildi. Evet, ve buna iman ediyorsa, evet, o da ölümden sonra cennette olacak. Kutsal kitaba göre Tanrı'nın vaadi budur.
0: Evet, anlıyorum ki aslında tabii ki kurtuluş, aslında cennete gitmek Tanrı'nın bize sağladığı bir lütuf aslında İsa Mesih'le birlikte, onun çağırmayla birlikte ve ona iman ederek sonsuz yaşamı elde edebiliyoruz. Belki daha fazla bilgi almak isteyen insanlar olabilir dinleyicilerimiz arasında. Bir Protestan kilisesine gitmek isteyenler varsa nasıl karşılanır, bilgi alabilirler mi, yardımcı olurlar mı, ne söylemek istersiniz bu konuda?
1: Ya tabii şimdi artık dünyayı cebimizde taşıyoruz. Yani bir telefon aracılığıyla. Yani telefondaki arama motoruna İşte İstanbul'da kilise yazsanız ya da Bursa'da kilise, atıyorum İzmir'de kilise yazsanız ya da Türkiye'de herhangi bir yerde kilise yazsanız karşınıza çıkıyor. Yani iletişim kurmak çok kolay. Ve tabii ki yine birçok kilisenin internet ortam, dijital ortamda soru cevap olanakları var. Yani bunlar kullanılıyor. Yani benim tercihim yüz yüze konuşmaktır. Yani bir kiliseye gitmeleri ve soruları varsa orada mutlaka bir kişi görürler, bulurlar. Onlarla yüz yüze konuşmaları çok faydalı oluyor. Kutsal kitapta anlatılan gerçek müjdeyi, gerçek İsa Mesih'i tanımak açısından.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum pastorum çünkü süremizin sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Soru ve görüşleriniz varsa soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun diyorum.
1: Esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnam Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz. Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: İşçilerin İşleri 7. Bölüm.
1: İstefanos'un konuşması. Başkâhin bu iddialar doğru mu diye sordu. İstefanos şöyle karşılık verdi. Kardeşler ve babalar beni dinleyin. Atamız İbrahim daha Mezopotamya'dayken Haran'a yerleşmeden önce Yüce Tanrı ona görünüp şöyle dedi. Ülkeni, akrabalarını bırak, sana göstereceğim ülkeye git. Bunun üzerine İbrahim Kildanilerin ülkesini bırakıp Haran'a yerleşti. Babasının ölümünden sonra da Tanrı onu oradan alıp şimdi sizin yaşadığınız bu ülkeye getirdi. Burada ona herhangi bir miras, bir karış toprak bile vermemişti. Ama İbrahim'in o sırada hiç çocuğu olmadığı halde Tanrı bu ülkeyi mülk olarak ona ve ondan sonra gelecek torunlarına vereceğini vaat etti. Tanrı şöyle dedi, senin soyun yabancı bir ülkede, gurbette yaşayacak. 400 yıl köle olarak çalıştırılacak, baskı görecek. Ama ben kölelik edecekleri ulusu cezalandıracağım. Bundan sonra oradan çıkacak ve bana bu yerde tapınacaklar. Sonra Tanrı onunla sünnete dayalı antlaşmayı yaptı. Böylelikle İbrahim, İshak'ın babası oldu ve onu 8 günlükken sünnet etti. Ve İshak Yakup'un, Yakup da 12 büyük atamızın babası oldu. Yusuf'u kıskanan atalarımız onu köle olarak Mısır'a sattılar. Ama Tanrı onunlaydı ve onu bütün sıkıntılarından kurtardı. Ona bilgelik vererek Mısır firavununun gözüne girmesini sağladı. Firavun da onu Mısır ve bütün saray halkı üzerine yönetici atadı. Sonra bütün Mısır ve Kenan ülkesini kıtlık vurdu. Büyük sıkıntılar başladı. Atalarımız yiyecek bulamadılar. Mısır'da tahıl bulunduğunu duyan Yakup, atalarımızı oraya ilk yolculuklarına gönderdi. Mısır'a ikinci gelişlerinde Yusuf kardeşlerine kimliğini açıkladı. Firavun böylece Yusuf'un ailesini tanımış oldu. Yusuf haber yollayıp babası Yakup'u ve bütün akrabalarını, toplam 75 kişiyi çağırttı. Böylece Yakup Mısır'a gitti. Kendisi de atalarımız da orada öldüler. Kemikleri sonra Şekem'e getirilerek, İbrahim'in Şekem'de Hamor oğullarından bir miktar gümüş karşılığında satın almış olduğu mezara konuldu. Tanrı'nın İbrahim'e verdiği sözün gerçekleşeceği zaman yaklaştığında, Mısır'daki halkımızın nüfusu bir hayli çoğalmıştı. Sonunda Yusuf hakkında bilgisi olmayan yeni bir kral Mısır'da tahta çıktı. Bu adam halkımıza karşı haince davrandı. Atalarımıza kötülük etti. Onları yeni doğan çocuklarını açıkta bırakıp ölüme terk etmeye zorladı. O sırada son derece güzel bir çocuk olan Musa doğdu. Musa 3 ay babasının evinde beslendikten sonra açıkta bırakıldı. Firavun'un kızı onu bulup evlat edindi ve kendi oğlu olarak yetiştirdi. Musa Mısırlıların bütün bilim dallarında eğitildi. Gerek sözde gerek eylemde güçlü biri oldu. 40 yaşını doldurunca Musa'nın yüreğinde öz kardeşleri İsrailoğullarının durumunu yakından görme arzusu doğdu. Onlardan birine haksızlık edildiğini gören Musa onu savundu. Haksızlığı yapan Mısırlıyı öldürerek ezilenin öcünü aldı. Kardeşlerim Tanrı'nın benim aracılığımla kendilerini kurtaracağını anlarlar diye düşünüyordu. Ama onlar bunu anlamadılar. Ertesi gün Musa kavga eden 2 İbrani ile karşılaşınca onları barıştırmak istedi. Efendiler dedi, siz kardeşsiniz, niye birbirinize haksızlık ediyorsunuz? Ne var ki soydaşına haksızlık eden kişi Musa'yı yana iterek, kim seni başımıza yönetici ve yargıç atadı dedi. Yoksa dün Mısırlıyı öldürdüğün gibi beni de mi öldürmek istiyorsun? Bu söz üzerine Musa Midyan ülkesine kaçtı. Orada gurbette yaşadı ve 2 oğul babası oldu. 40 yıl geçtikten sonra Musa'ya Sina Dağı'nın yakınlarındaki çölde yanan bir çalının alevleri içinde bir melek göründü. Musa gördüklerine şaştı. Daha yakından bakmak için yaklaştığında Rab ona şöyle seslendi. Senin atalarının tanrısı İbrahim'in, İshak'ın ve Yakup'un tanrısı benim. Korkuyla titreyen Musa bakmaya cesaret edemedi. Sonra Rab, çarıklarını çıkar. Çünkü bastığın yer kutsal topraktır dedi. Mısır'da halkıma yapılan baskıyı yakından gördüm, iniltilerini duydum ve onları kurtarmaya geldim. Şimdi gel, seni Mısır'a göndereceğim. Bu Musa, kim seni yönetici ve yargıç atadı diye reddettikleri Musa'ydı. Tanrı onu çalıda kendisine görünen meleğin aracılığıyla yönetici ve kurtarıcı olarak gönderdi. Halkı Mısır'dan çıkaran, orada Kamış Denizi'nde ve 40 yıl boyunca çölde belirtiler ve harikalar yapan oydu. İsrailoğullarına, Tanrı size kendi kardeşlerinizin arasından benim gibi bir peygamber çıkaracak diyen Musa odur. Çöldeki topluluğun arasında yaşamış, Sina Dağı'nda kendisiyle konuşan melekle ve atalarımızla birlikte bulunmuş olan odur. Bize iletmek üzere yaşam dolu sözler aldı. Ne var ki atalarımız onun sözünü dinlemek istemediler. Onu reddettiler. Mısır'a dönmeyi özler oldular. Harun'a, bize öncülük edecek ilahlar yap dediler. Çünkü bizi Mısır'dan çıkaran o Musa'ya ne oldu bilmiyoruz. ve o günlerde buzağı biçiminde bir put yapıp ona kurban sundular. Kendi elleriyle yaptıkları bu put için bir şenlik düzenlediler. Bu yüzden Tanrı onlardan yüz çevirip onları göksel cisimlere kulluk etmeye terk etti. Peygamberlerin kitabında yazılmış olduğu gibi, "Ey İsrail halkı! Çölde 40 yıl boyunca bana mı sunular kurbanlar sundunuz? Siz Molek'in çadırını ve ilahınız Refa'nın yıldızını taşıdınız. Tapınmak için yaptığınız putlardı bunlar. Bu yüzden sizi Babil'in ötesine süreceğim. Çölde atalarımızın tanıklık çadırı vardı. Musa bunu kendisiyle konuşan Tanrı'nın buyurduğu gibi, gördüğü örneğe göre yapmıştı. Tanıklık çadırını önceki kuşaktan teslim alan atalarımız, Yeşu'nun önderliğinde öteki ulusların topraklarını ele geçirdikleri zaman çadırı yanlarında getirdiler. Ulusları atalarımızın önünden kovan Tanrı'nın kendisiydi. Çadır Davut'un zamanına dek kaldı. Tanrı'nın beğenisini kazanmış olan Davut, Yakup'un Tanrısı için bir konut yapmaya izin istedi. Oysa Tanrı için bir ev yapan Süleyman oldu. Ne var ki en yüce olan elle yapılmış konutlarda oturmaz. Peygamberin belirttiği gibi, gök tahtım, yeryüzü ayaklarımın taburesidir. Benim için nasıl bir ev yapacaksınız? Ya da neresi dinleneceğim yer? Bütün bunları yapan elim değil mi? Diyor Rab. Ey dik kafalılar, yürekleri ve kulakları sünnet edilmemiş olanlar, siz tıpkı atalarınıza benziyorsunuz. Her zaman kutsal ruha karşı direniyorsunuz. Atalarınız peygamberlerin hangisine zulmetmediler ki? Adil olanın geleceğini önceden bildirenleri de öldürdüler. Melekler aracılığıyla buyrulan yasayı alıp da buna uymayan sizler, şimdi de adil olana ihanet edip onu katlettiniz. İstefanos'un taşlanıp öldürülmesi. Kurul üyeleri bu sözleri duyunca öfkeden kudurdular. İstefanos'a karşı dişlerini gıcırdattılar. Kutsal ruhla dolu olan İstefanos da gözlerini göğe dikip, Tanrı'nın görkemini ve Tanrı'nın sağında duran İsa'yı gördü. Bakın dedi, göklerin açıldığını ve insanoğlunun Tanrı'nın sağında durmakta olduğunu görüyorum. Bunun üzerine kulaklarını tıkayıp çığlıklar atarak hep birlikte İstefanos'a saldırdılar. Onu kentten dışarı atıp taşa tuttular. İstefanos'a karşı tanıklık etmiş olanlar, kaftanlarını Saul adlı bir gencin ayaklarının dibine bıraktılar. İstefanos taş yağmuru altında, "Rab İsa ruhumu al!" diye yakarıyordu. Sonra diz çökerek yüksek sesle şöyle dedi, "Ya Rab, bu günahı onlara yükleme." Bunu söyledikten sonra gözlerini yaşama kapadı.
0: Elçilerin İşleri 8. Bölüm.
1: İstefanos'un öldürülmesini Saul da onaylamıştı. O gün Yeruşalim'deki kiliseye karşı korkunç bir baskı dönemi başladı. Elçiler hariç bütün imanlılar Yahudiye ve Samiriye'nin her yanına dağıldılar. Bazı dindar kişiler İstefanos'u gömdükten sonra onun için büyük yas tuttular. Saul'sa inanlılar topluluğunu kırıp geçirmeye başladı. Ev ev dolaşarak kadın erkek demeden imanlıları dışarı sürüklüyor, hapse atıyordu. Filipus, Samiriye'de. Bunun sonucu dağılan imanlılar gittikleri her yerde Tanrı sözünü müjdeliyorlardı. Filipus, Samiriye kentine gidip oradakilere Mesih'i tanıtmaya başladı. Filipus'u dinleyen ve gerçekleştirdiği belirtileri gören kalabalıklar hep birlikte onun söylediklerine kulak verdiler. Birçoklarının içinden kötü ruhlar yüksek sesle haykırarak çıktı. Birçok felçli ve kötürüm iyileştirildi ve o kentte büyük sevinç oldu. Büyücü Simon. Ne var ki kentte bir süreden beri büyücülük yapan ve Samiriye halkını şaşkına çeviren Simon adlı biri vardı. Simon, büyük adam olduğunu iddia ediyordu. Küçük büyük herkes onu dikkatle dinler, büyük güç dedikleri Tanrı gücü işte budur derlerdi. Uzun zamandan beri onları büyücülüğüyle şaşkına çevirdiği için onu dikkatle dinlerlerdi. Ama Tanrı'nın egemenliği ve İsa Mesih adıyla ilgili müjdeyi duyuran Filipus'un söylediklerine inandıkları zaman, erkekler de kadınlar da vaftiz oldular. Simon'un kendisi de inanıp vaftiz oldu. Ondan sonra sürekli olarak Filipus'un yanında kaldı. Doğaüstü belirtileri ve yapılan büyük mucizeleri görünce şaşkına döndü. Yeruşalim'deki elçiler Samiriye halkının Tanrı'nın sözünü benimsediğini duyunca Petrus'la Yuhanna'yı onlara gönderdiler. Petrus'la Yuhanna oraya varınca Samiriyeli imanların kutsal ruhu almaları için dua ettiler. Çünkü ruh daha hiçbirinin üzerine inmemişti. Rab İsa'nın adıyla vaftiz olmuşlardı o kadar. Petrus da Yuhanna onların üzerine ellerini koyunca onlar da kutsal ruhu aldılar. Elçilerin bu el koyma hareketiyle kutsal ruhun verildiğini gören Simon onlara para teklif ederek "Bana da bu yetkiyi verin. Kimin üzerine ellerimi koysam kutsal ruhu alsın." dedi. Petrus "Paran da yok olsun sen de." dedi. "Çünkü Tanrı'nın armağanını parayla elde edebileceğini sandın. Senin bu işte bir payın, bir hakkın yok. Yüreğin Tanrı'nın gözünde doğru değildir. Bu kötülüğünden tövbe et ve Rabbe yalvar. Yüreğindeki bu düşünce belki bağışlanır. Senin kin dolu, kötülüğe tutsak biri olduğunu görüyorum. Simon, benim için Rabbe yalvarın da söylediklerinizden hiçbiri başıma gelmesin diye karşılık verdi. Petrus da Yuhanna tanıklık edip Rabbin sözünü bildirdikten sonra Samiriye'nin birçok köyünde de müjdeyi duyura duyura Yeruşalim'e döndüler. Filipus ve Etiyopyalı. Bu arada Rabbin bir meleği Filipus'a şöyle seslendi. Kalk, güneye doğru Yeruşalim'den Gazze'ye inen yola çöl yoluna git. Filipus da kalkıp gitti. Giderken Etiyopyalı bir hadım gördü. Bu adam Etiyopya kraliçesi Kandaki'nin vezirlerinden biriydi. Kraliçenin bütün hazinelerinden sorumluydu. Yeruşalim'e tapınmaya gelmişti. Geri dönerken arabasında oturmuş, Peygamber Yeşaya'nın kitabını okuyordu. Ruh Filipus'a git dedi. Şu arabaya yetiş. Filipus koşup arabanın yanına geldi ve hadımın Peygamber Yeşaya'yı okumakta olduğunu işitti. Acaba okuduklarını anlıyor musun diye sordu. Hadım, biri bana yol göstermedikçe nasıl anlayabilirim ki diyerek Filipus'un arabaya binip yanına oturmasını rica etti. Kutsal yazılardan okuduğu bölüm şuydu. Koyun gibi kesime götürüldü. Kırkıcının önünde kuzu nasıl ses çıkarmazsa o da öylece ağzını açmadı. Aşağılandığında adalet ondan esirgendi. Onun soyunu kim anacak? Çünkü yeryüzündeki yaşamına son verildi. Hadım Filipus'a, lütfen açıklar mısın? Peygamber kimden söz ediyor? Kendisinden mi, bir başkasından mı diye sordu. Bunun üzerine Filipus anlatmaya koyuldu. Kutsal yazıların bu bölümünden başlayarak ona İsa ile ilgili müjdeyi bildirdi. Yolda giderlerken su bulunan bir yere geldiler. Hadım, bak burada su var dedi. Vaftiz olmama ne engel var? Sonra arabanın durmasını buyurdu. Filipus da hadım birlikte suya girdiler ve Filipus hadımı vaftiz etti. Sudan çıktıkları zaman Rabbin ruhu Filipus'u hemen oradan uzaklaştırdı. Filipus'u bir daha görmeyen hadım sevinç içinde yoluna devam etti. Filipus ise kendini Aşdod kentinde buldu. Sezarya'ya varıncaya dek bütün kentleri dolaşarak müjdeyi duyurdu.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler, Radyo Maranata'da.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz. Sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: Kutsal Kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Eksi ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var toplumumuzda. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Tabii ki bunun en iyi yolu İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Evet, bugün Yuhanna 11:25 ayeti üzerinde konuşacağız. Bu ayette İsa ona diriliş ve yaşam benim dedi. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Sözleri üzerinde, ayeti üzerinde duracağız. Bu bağlamda ben ilk sorumla başlamak istiyorum pastörüm. İsa'nın diriliş ve yaşam olması ne anlam ifade ediyor?
1: Evet, İsa Mesih diriliş dediğinde ölümün zıttını söylüyor. Yani ölüm dediğimizde artık yok olmuş, yani bütün her şey bitmiş bir insanı anlıyoruz. Ve İsa Mesih de dirilişin kendisi olduğunu söylediğinde ölümün üzerinde zafer kazanmış kişi olduğunu ifade ediyor. Yaşam olduğunu ifade ediyor. İsa Mesih özellikle Yuhanna kitabında yaşam olduğunu vurguluyor. Diriliş olduğunu da vurguluyor. Yuhanna 1. bölüm 4. ayette şunu yazıyor. Yaşam ondaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar, karanlık onu alt edemedi. Yani yaşam Yuhanna kitabının ana temalarından birisidir. Bu sözcük kutsal kitapta en çok Yuhanna'da geçiyor, yaşam sözcüğü. Ve yaşam aynı zamanda Mesih'in armağanıdır ve kendisi bizzat yaşamın kendisidir. Ve sonsuz yaşamın temeli de Tanrı'yı aramak, Tanrı ile ilişki içinde olmaktır. İsa Mesih burada diriliş ve yaşam benim dediğinde, yani bir kendimizi havuza atlamak gibi düşünebiliriz. Nasıl suyun içindeysek, İsa Mesih'e iman ettiğimizde de yaşamın kendisiyle birlikte olduğumuz için bizler de yaşam oluyoruz. Yine İsa Mesih şöyle diyor, diriliş ve yaşam benim, bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır sözünde. Evet, o bir ışık ve karanlıkta parlar. Yani ışık ve karanlık da zıt kavramlar. Evet. Işık Tanrı ve tanrısal olanı ifade ederken karanlıksa kötü olan şeytan, cinlerle ilgili konuları ifade ediyor. Ve karanlık onu alt edemedi dediğinde şeytan ve şeytansal olan herhangi bir şey İsa Mesih'i alt edemez. Ölüm de karanlık bir şeydir. Evet. Ve ölüm de İsa Mesih'i alt edememiştir.
0: Evet, peki İsa Mesih'in dirilişi bizim için neden önemlidir?
1: Yani eğer İsa Mesih dirilmemiş olsaydı o zaman bizler de ölümde kalmış olacaktık. Yani bizler için de ölümde kalmak, yani sonsuz yaşamın olmaması anlamına geliyor. Ve bu aslında İsa Mesih'in yani diriliş ve yaşam olması o dönemde de kendisi vaaz ettiğinde, söylediğinde, tanıklık verdiğinde, öğreti verdiğinde çok fazla anlaşılmadı. Hatta Lazar'ın dirilişiyle ilgili bir bölüm vardı. Orada Marta'yla konuşuyor. Ve bu sözleri söylüyor. Söyledikten sonra Marta ona diyor ki, evet ya Rab, senin dünyaya gelecek olan Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman ettim. Yani Tanrı oğlu. Yani bu ne demek? Mesih'i uluhi kimliğiyle tanımak anlamına geliyor. Yani biz İsa Mesih diriliş ve yaşam dediği zaman onu uluhi kimliğiyle tanımamız gerekiyor. Ve İncil'de birbirinden farklı olaylarda birbirinden farklı kişiler özellikle İsa Mesih'in kudretli işlerini gördüklerinde ona sen Tanrı'nın oğlusun dediler. Yani Tanrı'dan gelen uluhi kimliğe sahip varlıksın dediler. Sadece insanlar değil, kötü ruhlar, cinler de İsa Mesih'le karşılaştıklarında ona sen Tanrı'nın oğlusun diyorlar ve ayaklarına kapanıyorlardı. Hatta bu konuda Markos kitabında 3. bölüm 7-11 ayetlerde şunu yazıyor. İsa öğrencileriyle birlikte göl kıyısına çekildi. Celile'den büyük bir kalabalık onun ardından geldi. Ayrıca bütün yaptıklarını duyan büyük kalabalıklar Yahudiye'den, Yeruşalim'den, İdümeya'dan, Şeria Irmağı'nın karşı yakasından, Sur ve Sayda bölgelerinden kendisine akın etti. İsa kalabalığın arasına sıkışıp kalmamak için öğrencilerine bir kayık hazır bulundurmalarını söyledi. Birçoklarını iyileştirmiş olduğundan çeşitli hastalıklara yakalanlar ona dokunmak üzere üşüşüyorlardı. Kötü ruhlar onu görünce ayaklarına kapanıyorlar. Sen Tanrı'nın oğlusun diye bağırıyorlardı. Marta da Mesih'le yaptığı diyalogda İsa Mesih'e böyle hitap ediyor. Ve biraz olayı anlatırsak, yani bu aslında geçtiği bölüm oldukça önemli. Diriliş ve yaşam benim dediğinde. Yani Marta'nın ağabeyi ölmüştü, Lazar 4 gün mezardaydı ve İsa oraya geliyor ve onlar hatta Marta İsa'ya diyor ki ya Rab işte burada olsaydın kardeşim ölmezdi. Şimdi bile Tanrı'dan ne dilersen onu sana vereceğini biliyorum. İsa da kardeşin dirilecektir dedi diyor. Marta son günün diriliş günü olduğunu biliyorum dedi. İsa da ona işte bizim ana konumuz olan, bugünün konusu olan diriliş ve yaşam benim. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun? Marta'nın cevabı da önemli. Evet ya Rab dedi. Senin dünyaya gelecek olan Tanrı oğlu Mesih olduğuna iman ettim diye söylüyor.
0: Evet. Aslına baktığımızda gerçekten İsa Mesih hem ona iman edenlere tabii ki sonsuz yaşamı vereceğini hem de aslında hizmeti boyunca da birçok insanı aslında ölümden dirilttiğini de görüyoruz fiziksel anlamda da. Ama tabii ki onun amacı sonsuz yaşamda bizim yaşamamız, sonsuza dek kendisiyle birlikte olmamız aslında. Ama bu bağlamda şunu da sormak istiyorum. Belki bu kavram tam olarak yabancı olabilir birçok insan için ya da anlaşılması açısından, daha iyi anlaşılması açısından sonsuz yaşam ne demektir? Belki biraz bunun üzerinde konuşursak daha iyi anlayabiliriz bu durumu.
1: Evet. İşte sonsuz yaşam hem bu dünyada hem de sonsuza dek Tanrı'yla birlikte yaşamaktır. Yani bu insan ölümlü olduğundan beri arzuladığı bir şeydir iç varlığında. Çünkü insan ölümsüz olarak yaratıldı. Yani özellikle bu seride bunu sık sık vurguluyorum. İnsan ölümsüz olarak yaratıldı ama günah nedeniyle öldüğü için sonsuz yaşamdan ayrıldı. Ve Tanrı tekrar ne yapmak istiyor? Sonsuz yaşam vermek istiyor. Ve bu sonsuz yaşam için sadece İsa Mesih'in olduğu günlerde sonsuz yaşamla ilgili konular sadece İsa Mesih'in olduğu günlerde geçmiyor. Yani daha önce Kral Davut, yani toplumumuzda Davut peygamber olarak biliniyor. Zebur olarak bilinen kitapta 16. mezmurda şöyle yazıyor. Koru beni ey Tanrı, çünkü sana sığınıyorum. Rabbe dedim ki efendim sensin, senden öte mutluluk yok benim için. Ülkedeki kutsallara gelince soyludur onlar, biricik zevkim onlardır. Başka ilahların ardınca koşanların derdi artacak. Onların kan sunularını dökmeyeceğim. Adlarını ağzıma almayacağım. Benim payıma, benim kaseme düşen sensin ya Rab. Yaşamım senin ellerinde. Payıma ne güzel yerler düştü. Ne harika mirasım var. Övgüler sunarım bana öğüt veren Rabbe. Geceleri bile vicdanım uyarır beni. Gözümü Rab'den ayırmam. Sağımda durduğu için sarsılmam. Bu nedenle içim sevinç dolu, yüreğim coşuyor. Çünkü burası önemli. Hı hı. Çünkü sen beni ölüler diyarına terk etmezsin. Sadık kulunun çürümesine izin vermezsin. Yaşam yolunu bana bildirirsin. Bol sevinç vardır senin huzurunda. Sağ elinden mutluluk eksilmez. Davut kendisinden sonra gelecek Mesih'in kendisine yaşam vereceğini biliyordu. Ve İsa da yani yine sözünde şunu söylüyor. Yani bir öğreti veriyor ve ondan sonra diyor ki baba saat geldi. Oğul da seni yüceltsin. Çünkü sen ona bütün insanlık üzerinde yetki verdin. Öyle ki sonsuz yaşam tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır. Yani sonsuz yaşam Tanrı'nın kendisidir ve İsa Mesih'i tanımalarıdır.
0: Evet ve tabii ki bu sonsuz yaşam çok önemli aslında tabii ki Tanrı ile. Herkes aslında cennete gitmek istiyor, arzuluyor ve bunun için de uğraşıyor. Ve bu sonsuz yaşamı sağlayabileceğini de söylüyor tabii ki İsa Mesih. Dirilişe bizim peki neden ihtiyacımız var pastorum? Biz İsa Mesih'e iman ettiğimizde aslında ölümden dirileceğiz öldükten sonra. Peki buna neden ihtiyacımız var? Nasıl bir bakış açısıyla bakmamız lazım dirilişe kendimiz için?
1: Yani eğer diri değilsek, bizler ölmüşsek bu dünyada sonsuzluktan uzakız. Yani kozmik tozuz. Yani bu sözü de seviyorum aslında. Onu da çok sık kullanıyorum. Yani diğer canlılardan çok fazla bir farkımız da yok. Yani diğer canlılarda bilinç yok, işte duygu yok, akıl yok, ahlaki nitelikler yok. Yani ölüp gidip toprağa karışıyorlar. Eğer diriliş yoksa biz de onlar gibi olacağız. Ve burada Mesih'in dirilişin önemi de çok büyüktür. Çünkü eğer Mesih dirilmemişse biz o zaman ölü olarak kalıyoruz. Ve o şu ayetleri yazıyor Korintliler'de Mesih'in dirilişinin önemiyle ilgili olarak. Eğer Mesih'in ölümden dirildiği duyuruluyorsa nasıl olur da bazıları ölüler dirilmez diyor. Ölüler dirilmezse Mesih de dirilmemiştir. Mesih dirilmemişse bildirimiz de imanımız da boştur. Bu durumda Tanrı ile ilgili tanıklığımız da yalan demektir. Çünkü Tanrı'nın Mesih'i dirilttiğine tanıklık ettik ama ölüler gerçekten dirilmezse Tanrı Mesih'i de diriltmemiştir. Yani sık sık bunu vurguluyor, söylüyor. Ölüler dirilmezse Mesih de dirilmemiştir. Mesih dirilmemişse imanınız yararsızdır. Siz de hala günahlarınızın içindesiniz. Buna göre Mesih'e ait olarak ölmüş olanlar da mahvolmuşlardır. Eğer yalnız bu yaşam için Mesih'e umut bağlamışsak herkesten çok acınacak durumdayız. Oysa Mesih ölmüş olanların ilk örneği olarak ölümden dirilmiştir. Ve ölüm bir insan aracılığıyla geldiğine göre yani Adem ve Hava aracılığıyla ölümden diriliş de yine bir insan. Yani insan tam insan doğasına sahip Mesih aracılığıyla geliyor. Herkes Adem'de ölüyorsa herkes Mesih'te yaşama kavuşacak. Her biri sırası gelince dirilecek diye ayetler devam ediyor. Ve o zaman demek ki biz bunlara baktığımızda yaşayacaksak Mesih'te o zaman dirilmemiz lazım. Dirilmemiz için ona iman etmemiz lazım. Yine Romalılara mektupta şunu yazıyor. İşte tek bir suçun bütün insanların mahkumiyetine yol açtığı gibi bir doğruluk eylemi de bütün insanlara yaşam veren aklanmayı sağladı. Hı hı. Çünkü bir adamın söz dinlemezliği yüzünden nasıl birçoğu günahkar kılındıysa bir adamın söz dinlemesiyle de birçoğu doğru kılınacaktır. Kutsal yasa suç çoğalsın diye araya girdi. Ama günahın çoğaldığı yerde Tanrı'nın lütfu daha da çoğaldı. Öyle ki günah nasıl ölüm yoluyla egemenlik sürdüyse Tanrı'nın lütfu da Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla sonsuz yaşam vermek üzere doğrulukla egemenlik sürsün. İşte bu nedenlerden dolayı bizim dirilişe ihtiyacımız var.
0: Evet, tabii ki fiziksel olarak her birimiz ölüyoruz. Daha önceki programlarda da konuşmuştuk aslında günah nedeniyle ölüyoruz. Tanrı'dan bir kopuş da yaşadık. Bu noktada aslında diriliş tabii ki biraz daha ruhsal bir durum. Ruhsal ölümden biraz bahsetmek gerekiyor belki bu diriliş kavramına daha doğru bir noktadan bakabilmek için. Biz ruhsal ölüm nedir? Aslında o dirildiğimizde ruhsal olarak mı dirilmiş olacağız? O ruhsal ölümden biraz bahsedebilir misiniz?
1: Tabii. Yani ölüm, bir bedensel ölüm var. Yani bu fiziksel olan bir şeydir. Bu da günahın yargısıyla ortaya çıkıyor. Ama hemen bir anda olmuyor. Yani Adem ve Havva günah işlediklerinde fiziksel olarak hemen ölmediler. Ama ruhsal olarak hemen öldüler. Hı hı. O anda Tanrı'dan koptular. Fiziksel ölümleri biraz daha yavaş olarak gelişti. Bugün de biz farklı bir şekilde aslında aynı şeyi deneyim ediyoruz. Yani doğuyoruz, fiziksel olarak hemen ölmüyoruz, evet, ama daha sonra ölüyoruz. Ruhsal ölüm Tanrı'dan kopuk olmak demektir. Tanrı'nın yargısı altında kalmak demektir. Romalılar 3. bölüm 23. ayette, çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı diyor. Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kalmak demek, Tanrı'nın benzeyişinde yaratılan, yani ölümsüz yaratılan insan, evet, nedir? Bu yüceliğini kaybediyor ve ölümlü oluyor. O zaman demek ki ruhsal ölüm ciddi bir şeydir. Evet. Yani ve biz bu maddi dünyada yaşarken aslında bu ruhsal ölüme çok fazla odaklanmıyoruz. Bedensel ölümden daha korkunç bir olaydır.
0: Evet, şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün Yuhanna 11. bölüm 25. ayet olan "Diriliş ve yaşam benim, bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır" dediği İsa Mesih'in ayetleri üzerinde konuşuyoruz. Aslında ilk bölümde biz ruhsal ölümden, sonsuz yaşamdan ve İsa Mesih'in diriliş ve yaşam olması ne demek üzerinden konuştuk. Ben şununla devam etmek istiyorum aslında. İsa Mesih'in İncil'de okuduğumuzda birçok insanı ölümden dirilttiğini görüyoruz pastörüm. Kendisi de ölümden dirildi. Fakat dirilmesi bizim İsa Mesih'e Rab ve kurtarıcı olarak iman ettiğimizde dirileceğimiz anlamına taşır mı? Yani bunu bizi aslında garantiliyor mu İsa Mesih?
1: Tanrı'nın vaadine göre evet öyledir. Yani eğer öyle değilse o zaman biz boş boşuna inanıyoruz. Hatta İbranilere mektupta iman bölümü hakkında güzel sözler var. Yani imanı şöyle açıklıyor İbranilere mektup 11. bölümde. İman umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. Atalarımız bununla Tanrı'nın beğenisini kazandılar. Evrenin Tanrı'nın buyruğuyla yaratıldığını, böylece görülenlerin görünmeyenlerden oluştuğunu iman sayesinde anlıyoruz. Habil'in Tanrı'ya Kain'den önce daha iyi bir kurban sunması iman sayesinde oldu. İmanın sayesinde doğru biri olarak Tanrı'nın beğenisini kazandı. Çünkü Tanrı onun sunduğu adakları kabul etti. Nitekim Habil ölmüş olduğu halde iman sayesinde hala konuşmaktadır. İman sayesinde Hanok ölümü tatmamak üzere yukarı alındı. Kimse onu bulamadı. Çünkü Tanrı onu yukarı almıştı. Yukarı alınmadan önce Tanrı'yı hoşnut eden biri olduğuna tanıklık edildi. İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Ne yazıyor? İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı'ya yaklaşan onun var olduğuna ve kendisini arayanlara ödüllendireceğine iman etmelidir. Sonra Nuh'tan söz ediyor ve İbrahim peygambere geliyor. İman sayesinde İbrahim miras alacağı yere gitmesi için çağrılınca Tanrı'nın sözünü dinledi ve nereye gideceğini bilmeden yola çıktı. Yani İbrahim peygamberi Tanrı çağırdığı zaman o itaat etti bu çağrıya. Evet. Nereye gideceğini bilmiyordu ama yola çıktı ve iman sayesinde yabancı olarak vaat edilen ülkeye yerleşti. Bu bölümün sonunda da şunu yazıyor. İmanları sayesinde bunların hepsi Tanrı'nın beğenisini kazandıkları halde hiçbiri vaat edilene kavuşamadı. Bizden ayrı olarak yetkinliğe erişmesinler diye Tanrı bizim için daha iyi bir şey hazırlamıştı dediği, gelecekteki İsa'ya imanlarıyla onlar o umuda sahip olarak yaşadılar. Ve Yuhanna bölümünde de kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne bedenden, ne insan isteğinden doğdular. Tersine Tanrı'dan doğdular. Şimdi ben dinleyiciye sormak istiyorum. Yani siz de iman ediyor musunuz? Yani eğer siz İsa Mesih'e iman ediyorsanız bir İbrahim peygamber gibi o zaman ne olacak? Sonsuz yaşama sahip olacaksınız ve iman görmediği şeyden emin olmak. O da Tanrı sözüyle mümkün oluyor.
0: Evet, biz Tanrı sözünü aslında okuyoruz ve görüyoruz ki orada Tanrı'nın büyük bir tasarısı var ve vaadi var. Ve o vaadi aslında İsa Mesih'te gerçekleşiyor ve sadece buna iman etmemiz gerekiyor. Bu sonsuz yaşamı elde edebilmemiz için. Peki pastörüm, merak da edilir aslında çokça. İnsanlar yani dirilişten sonra nasıl olacak? Dirildikten sonra bir bedenimiz olacak mı yoksa sadece ruh mu olacağız? Dirilişten sonrası merak edilen bir durum olduğunu düşünüyorum. Biraz bahsedebilir misiniz ondan da?
1: Tabii. Aslında dirilişi ve dirilişten sonraki yaşamı kutsal kitapta en iyi İncil bölümlerinde anlıyoruz. İsa Mesih'e kadar, yani yine İncil'in bütün bölümleri de dahil olmak üzere. Aslında bir ölüler diyarı denen yerin ne olduğu pek belli değildi. Bu eski antlaşma Tevrat bölümleri dediğimiz bölümlerde. Örneğin İbrahim peygamber ölümden sonraki yaşam hakkında çok fazla bir fikri yoktu. Davut peygamber yine aynı şekilde ölümden sonrası hakkında çok fazla bir fikri yoktu. Ölüler diyarı olarak geçti. Ve İncil'de bunu açıklıyor ama aynı zamanda çok fazla da açıklamıyor. Yani o yüzden konuşurken dikkat etmemiz lazım. Diriliş olacak deniyor. Diriliş bedenleri olacak diyor. Şunu yazıyor 1. Korintiler 15. bölümde. Ama biri çıkıp ölüler nasıl dirilecek? nasıl bir bedenle gelecekler diye sorabilir. Ne akılsızca bir soru. Ektiğin tohum ölmedikçe yaşama kavuşmaz ki. Ekerken oluşacak bitkinin kendisinin değil, yalnızca tohumunu, buğday ya da başka bir bitkinin tohumunu ekersin. Tanrı tohuma dilediği bedeni, her birine kendine özgü bedeni verir. Her canlının eti aynı değildir. İnsan eti başka, hayvan eti başka, kuş eti başka, balık eti başkadır. Göksel bedenler var, dünyasal bedenler vardır. Göksel olanların görkemi başka, dünyasal olanlarınki başkadır. Hı hı. Şimdi burada bu göksel bedenler dediği zaman bunu biz diriliş bedeni olarak düşünmeliyiz. Benim aklıma İncil'de, yine İncil'in son bölümlerinde İsa Mesih dirildiği zaman Thomas'a görünüyor, Matta İncil'inde. Kapı kapalıyken oraya geliyor. Yani bu demek ki dirilişten sonraki beden, yani hem bir beden olacak ama hem de bu maddi var olan işte kapı, duvar gibi konular da ortadan kalkacak gibi görünüyor. Yani öyle anlıyorum. Ve yine Efeslilere mektupta bunu yazıyor ve biz dirildiğimiz zaman göksel bedenlere sahip olacağız diyor. Nasıl olacağız? İşte İsa Mesih'e etkin olan kudret, yani onu ölümden dirilten ruh, hı-hı, aynı şekilde bizim de ölümlü bedenlerimize hayat verecek ve biz de ölümlü bedenlerimizden kurtulup bir daha çürümeyecek göksel bedenlere sahip olacağız. Az önce okuduğum ayetlerin devamında şunu diyor: ölülerin dirilişi de böyledir. Beden çürümeye mahkum olarak gömülür, çürümez olarak diriltilir. Düşkün olarak gömülür, görkemli olarak diriltilir. Zayıf olarak gömülür, güçlü olarak diriltilir. Doğal beden olarak gömülür, ruhsal beden olarak diriltilir.
0: Ruhsal yine burada,
1: evet, ruhsal beden olarak diriltilir diyor. Hı-hı. Demek ki diriliş olacak, göksel bedenlerimiz olacak. Yine maddi dediğimiz bu dünyanın üstünde bir beden olacak. Tıpkı İsa Mesih'in aslında dirilişten sonraki bedeni gibi olacak diye anlıyorum, hı-hı, kısacası.
0: Anladım. Ya aslında İncil'i okuduğumuzda tabii ki İsa Mesih'in birçok insanı dirilttiğini gördük. Okuyoruz ve kendisinde ölümden dirildi. Tabii ki bu ölüm üzerinde büyük bir zafer aslında. İsa Mesih'in kimliğini anlamak açısından Mesih İsa'nın bu yetkisi nereden gelmektedir? Onun üzerine konuşabilir miyiz biraz?
1: Tabii.
0: Yetki nereden geliyor?
1: Hani kendisi, yani bizim inancımızda İncil'e göre, kutsal kitaba göre, Tevrat, Zebur, İncil'e göre, yani uluhiyete sahip Tanrı'nın kelamıdır. Yani kelam da yaşam veriyor. Yani biz Tanrı'yı sözüyle, kendisiyle ya da ruhuyla farklı kişiliklerde olduğunu anlıyoruz Tanrı'nın. Ama aynı zamanda bir tekliği var ve kelam da yaratılmadı. Yaratılmayan bir şey Tanrı olur. Aynı zamanda yaratıyor ve o zaman demek ki Tanrı'dır. Hep Tanrı ile birlikte oluyor ve kelam yaşam veriyor. Ve o zaman biz bu yetkinin kendisinin uluhiyetinden geldiğine inanıyoruz. Yuhanna İncil'inde şöyle yazıyor: bu ahıldan olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler ve tek sürü, tek çoban olacak. Canımı tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için baba beni sever. Canımı kimse benden alamaz. Ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar almaya da yetkim var. Bu buyruğu babamdan aldım. Yani şimdi bir insan kendi canını veremez. verebilir belki, yani yaşamına son verebilir ama bunu geri alması mümkün değil.
0: Evet.
1: Yani tarihimizde böyle bir şey yok. Ama İsa Mesih farklı bir şey söylüyor. Yani demek ki kendisi yaşamsa, kelamsa, yani o tam insan bedeninde olduğu zaman bile o kelam nedir? Ona yaşam veriyor. Ve bu yetkisi de onun uluhi kimliğinden, tanrılığından, Rab oluşundan geliyor.
0: Evet. Evet, dediğiniz gibi bize yaşam veren, bizi yaşatan İsa Mesih'tir. Ve onun yetkisi Tanrı özüne sahip olmasından kaynaklanıyor. Tabii ki İsa Mesih'in yaşam vermesi bir duruma bağlı. O da iman. İman neden bu kadar önemli?
1: Evet, az önce de İbraniler bölümüne baktığımızda ve iman atalarında da baktığımızda imanın önemli olduğunu görüyoruz. İmanın sözcük anlamı güvenmek demektir. Hı hı. Yani iman ediyorum dediğimizde biz güveniyorum diyoruz. Biz İsa Mesih'e iman ediyorum dediğimizde onun bizim günahlarımızın yargısını üstlenmek için öldüğüne ve üçüncü gün dirildiğine güveniyoruz diyoruz. Aynı zamanda Tanrı sözüne baktığımızda göğe yükseldiğini ve tekrar oradan geleceğine güveniyoruz diyoruz. Yani çok kişi iman sözcüğünü toplum hayatında, günlük yaşamında kullanır ama iman nedir desen, yani 100 kişiye sorsan, öyle tahmin ediyorum cevap veren nadiren çıkar diyelim, yani hiç yok diyemeyiz ama gerçek anlamıyla Tanrı'ya güvenmek, İncil'de anlatıldığı şekilde İsa Mesih'e güvenmek anlamında iman konusunda bir şey söyleyemez. Ve biz biraz Marta'dan da söz etmiştik. Yani Marta da diyor ki işte Lazar öleli 4 gün oldu, kokmuştur. Ama İsa diyor ki Marta'ya, iman edersen Tanrı'nın yüceliğini göreceksin demedim mi? Evet, yani iman edersen diyor. Ve sonra yine İsa dua ediyor Lazar için ve Lazar dışarı çık diye bağırıyor ve Lazar diriliyor. Son ayetlerinde şunu yazıyor: o zaman Meryem'e gelen ve İsa'nın yaptıklarını gören Yahudilerin birçoğu İsa'ya iman etti. Hani ve hemen devamında ama bazıları Ferisilere giderek yaptıklarını bildirdiler ve bazıları iman etmediler. Hep iki grup bir insan var. Yani bir grup gözleri de gördüğü halde iman ediyor, bir grup etmiyor. Bugün de biz Tanrı sözünü iman ederek okuyoruz. Yani o imanla İsa'nın bunları gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ama bir grup insan da okuyor ama imanla okumadığı için ne yapıyor? İman etmiyor.
0: Evet, tabii ki iman aslında güvenmek dediniz. O zaman biz, yani tabii ki ölüm korkutucu bir durum ve öldükten sonra nereye gideceğimizi yani biz biliyoruz ama birçok insan aslında öldükten sonrasıyla ilgili bir fikri yok. İman güvense o zaman öldükten sonra cennette olabileceğimize iman sayesinde güvenebiliriz diyebilir miyiz?
1: Evet, tabii kesinlikle. Çünkü Tanrı'nın vaadi kesin olması lazım. Yani siyasetçilerin vaadi ya da insanların herhangi bir vaadi gibi düşünemeyiz. Yani Tanrı'nın vaadi gerçekleşecek, kesinlik taşıyan söz anlamında kutsal kitapta kullanılıyor. Ve İsa Mesih'e iman edenlerin de günahlarının üstleneceğini ve sonsuza kadar yaşayacağını vaat ediyor. Yine İncil'de şunu yazıyor: Tanrı insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla aklar. Bunu iman eden herkes için yapar. Hiç ayrım yoktur. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Ancak, bu ancak ben söylüyorum, insanlar İsa Mesih'e olan kurtuluşla Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar. Tanrı Mesih'i kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Yani yine burada imanla benimsenen kurban olarak sundu sözü önemli. Hep iman burada bir düğüm noktası. Ve yine devam eden ayette böylece adaletini gösterdi. Çünkü sabredip daha önce işlenmiş günahları cezasız bıraktı. Bunu adil kalmak ve İsa'ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı. Şimdi oradaki söze baktığımızda, özellikle bu imanla ilgili söze baktığımızda, imanla benimsenen kurban olarak sunduğu sözüne baktığımızda neyi düşünmeliyiz? Az önce İbranilerde yaptığımız imanın tanımına bakmalıyız. İman, umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. Ama biz iman dediğimiz zaman bu umut edilenleri kutsal kitaptan görüyoruz ve öğreniyoruz. Aynı zamanda görünmediğimiz bu cennet dediğimiz yerdeki, şu anda deneyim etmediğimiz yeri de, yerde olacağımızı da yine iman sayesinde biliyoruz ve anlıyoruz. Yani bunu okuyorsa bir kişi ya da şu anda dinleyicilerimiz bunu dinlediğinde iman ediyor mu? Yani İsa Mesih günahlarını üstlenmek için öldü, 3. gün dirildi. Evet, ve buna iman ediyorsa, evet, o da ölümden sonra cennette olacak. Kutsal kitaba göre Tanrı'nın vaadi budur.
0: Evet, anlıyorum ki aslında tabii ki kurtuluş, aslında cennete gitmek Tanrı'nın bize sağladığı bir lütuf aslında, İsa Mesih'le birlikte, onun çağırmayla birlikte ve ona iman ederek sonsuz yaşamı elde edebiliyoruz. Belki daha fazla bilgi almak isteyen insanlar olabilir dinleyicilerimiz arasında. Bir Protestan kilisesine gitmek isteyenler varsa nasıl karşılanır, bilgi alabilirler mi, yardımcı olurlar mı, ne söylemek istersiniz bu konuda?
1: Ya tabii şimdi artık dünyayı cebimizde taşıyoruz. Yani bir telefon aracılığıyla. Yani telefondaki arama motoruna İşte İstanbul'da kilise yazsanız ya da Bursa'da kilise, atıyorum İzmir'de kilise yazsanız ya da Türkiye'de herhangi bir yerde kilise yazsanız karşınıza çıkıyor. Yani iletişim kurmak çok kolay. Ve tabii ki yine birçok kilisenin internet ortam, dijital ortamda soru cevap olanakları var. Yani bunlar kullanılıyor. Yani benim tercihim yüz yüze konuşmaktır. Yani bir kiliseye gitmeleri ve soruları varsa orada mutlaka bir kişi görürler, bulurlar. Onlarla yüz yüze konuşmaları çok faydalı oluyor. Kutsal kitapta anlatılan gerçek müjdeyi, gerçek İsa Mesih'i tanımak açısından.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum pastörüm çünkü süremizin sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Soru ve görüşleriniz varsa soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun diyorum.
1: Esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
4: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
3: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
3: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: olsun.
1: Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Bu programda birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu topraklarında Hristiyanlığın doğuşuna ve gelişimine bakacağız. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sohbetimiz esnasında soru ve görüşleriniz olursa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Sorularınıza oradan dönebiliriz daha sonrasında. Ve bizleri takip etmek isterseniz eğer sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak arama kısmına bizlere ulaşabilir ve takip edebilirsiniz efendim. Her zamanki gibi Anadolu'da aslında Hristiyanlığın nasıl geliştiğine bakıyoruz. Adım adım ilerliyoruz aslında bu konuda. Nasıl büyüdüğüne bakıyoruz. Bu bölümde daha çok konsiller üzerinde duracağız. Konseyler oldu ve Anadolu'da da konseyler oldu. Öncelikle konsey ne demek? Konseylerin toplanmasının nedeni nedir diye başlamak istiyorum ben.
1: Evet, çok önemlidir. Konsey ne demektir? Aslında söyleyeyim size. Konsey bir kilisede herhangi bir disiplin sorunu varsa ya da İncil'e ters düşen bir öğreti ileri sürüyorsa o kilisedeki yönetim kurulu ya da genel olarak o dönemde bütün kilise evrensel olduğu için bütün kiliseler. Çünkü bütün kiliseleri etkileyen sorunlar olmuştu o dönemde. Mesih'in kişiliğiyle ilgili çok önemli bir konuydu. Örneğin bu konuları tartışmak için İncil'in ışığında tartışmak ve belli karara vermek için konsey, buna diyor. Konsey diyoruz. Meclis diyoruz.
0: Yani aslında baktığımız zaman yanlış bir öğreti varsa ya da farklı bir öğreti ortaya atılıyorsa, bunu bir sorun yaratıyorsa, o zaman bütün her yerdeki kiliselerden insanlar geliyor ve orada sorunu çözmeye çalışıyorlar.
1: Tabii bu yerel kilisede olabilir. Atıyorum An kilisedesin ve orada atıyorum ki 100 kişi vardır. O kişilerden biri kalkıp da farklı İncil yayıyorsa ve İncil'e ters bir şey söylüyorsa, o yerel kilisenin yönetim kurulu toplanacak ve bu konuyu tartışacak. Yanlıştır, o kadar. Ama eğer evrenselse bütün kiliseyi, bütün kiliseyi
0: ilgilendiren
1: bir konuysa, evrensel bir meclis toplanır. Çünkü İsa Mesih'in kişiliği önemlidir ve bütün dünyadaki kiliseyi temsil ediyordu.
0: Evet. Peki toplamda kaç tane konsey oldu ve kaçı Anadolu topraklarında oldu?
1: Yani tarih boyunca her zaman oluyor ama ben o dönemde 3. 4. yüzyıl, 5. yüzyılda Anadolu'da çok önemli 7 konsey oldu. Ama ben sadece evrensel 4 tane konseyimiz var. Evrensel, yani bütün dünyadaki o dönemdeki kilise önderleri, episkoposlar, öğretmenlerin katılımıyla 4 tane kilise, 4 tane konsey vardır.
0: Tamam. İsimleri nedir? Sadece isimlerini
1: Tabii söyleyebilirim. İsim ve tarihiyle söyleyeceğim. Mesela ilk konseyimiz İznik Konseyi. İsa'dan sonra 325 yılında İznik biliyorsunuz İznik Gölü vardır.
0: Evet.
1: Ve Bursa'dan ya da Yalova'dan 45 dakika sonra bir yerdir. Güzel, şirin bir yerdedir. O dönemde de çok önemli bir kentti. Surlarla çevrili bir kentti ve Bizanslara ait bir yerdi.
0: Evet.
1: İkinci konseyimiz de Konstantinopol'dur. Yani 381 yılında İstanbul'da yine başka bir sorun vardı. Toplandılar ve bunu da karar verdiler. Üçüncü de Efes Konseyi'ydi. O da önemliydi. Efes'te toplandılar. Çünkü Efes çok önemli bir kentti ve dünyanın farklı yerlerinden insanlar geldiler. Orada sürülen bir düşünceyi de tartıştılar ve yanlış gördüler. Bir de son önemli konseyi de Kadıköy ya da Halkedon Konseyi'ydi. O da İsa'dan sonra 451 yılındadır. Şu andaki Kadıköy'de yapıldı. O zaman Kadıköy farklı bir Kadıköy'dü. Öyle.
0: Evet. Tabii ki Anadolu zengin topraklar ve baktığımız zaman birçok konseyde olmuş. Tabii ki bence toplumumuzda en çok bilineni İznik Konseyi. Bununla ilgili çok farklı görüşler, düşünceler var. Neden toplandı? Sorun neydi? Aslında onu konuşalım biraz.
1: Aslında Türkiye'mizde birçok insan, yani birçok tarihçi yanlıştır. Hiç olayı bilmeden anlattılardı. İznik Konseyi'nde Hristiyanlar toplandılar ve İncil'i değiştirdiler. Olur mu böyle bir şey? Olur mu öyle? O zaman 600 kişi gelmiş farklı yerlerden. Olur mu ya? Şimdi bile kalkıp da atıyorum Hristiyan'ın en büyük, atıyorum Papa kalkıp da yanlış bir cümle söylerse, doğru İncil'e de karşıysa ben karşı gelirim. Papa söyledi diye itaat edecek halim yok ki. Doğru değil mi? Şimdi o zaman İstanbul Patriği Arius diye bir adamdı ve İsa Mesih'in kişiliğiyle ilgili bir fikir iletiyordu. Şimdi Homosios, bir de Homosios, sadece bir u farkıyla. Homosios benzer. Yani benzer, atıyorum ki mesela ben atıyorum ki oğluma benzerim, tamam mı?
0: Evet.
1: Ama Homosios, yani u koydun mu tıpkısı gibi. Yani Arius dedi ki İsa Mesih Tanrı'ya benzer. Tamam, Tanrı'ya benzer. Ve böylece İsa Mesih'in tanrılığını, uluhiyetini yatsıyor.
0: Evet.
1: Bu çok önemli bir noktadır. Ve gelip tartıştılar. 600'e yakın kişi katıldı. Dünyanın farklı yerlerinde katıldı. Ve katılanların çoğu, tarihin yazdığına göre söylüyorum, okuduğumuza göre, çoğu imanı uğruna ayağını kaybetmişti, kolu kaybetmişti, gözü gitmişti.
0: Evet.
1: Sıkıntı çekmiş, kılıçtan geçirmiş insanlardır. Ve hararetli, imanlı insanlardır. Ve gelip tartıştılar. Arius düşüncesini söylediğim. Athanasios da o bir tarafında sözcülüğünü yapıyordu. Ve o zaman ellerinde var olan İncil ışığında tartıştılar bu konuyu. Ve İncil'in birçok yerinde, mesela birçok yerinde diyor ki, Yuhanna 1'de diyor ki, başlangıçta söz vardı, söz Tanrı yanındaydı ve söz Tanrı'ydı. Koliselerde 3. bölümde diyor ki, Tanrılığın bütün doluluğu Mesih'te bedenen vardı. Yani İsa Mesih bedendeyken bütün Tanrılığın doluluğu ondaydı. Sonra okuyoruz ki Mesih hayattayken demedi ki Tanrı seni bağışlasın. Geliyordu diyor ki kadın günahların bağışlandı. Gelip evet. de hastaya diyor ki diril, ölüyü diril diyordu. O Tanrı'ydı ve Tanrı yetkisini kullandı. Ama İsa Mesih kendi Tanrılığını böyle insanları korkutarak söylemedi. İsa Mesih aramızda alçak gönüllü gibi yaşadı ve baba... Bir gün Petru onun öğrencilerinde bir Thomas dedi ya bize babayı göster yeter. Ya dedi Thomas yıllardır benimlesin. Nasıl dersin bunu? Beni gören babayı görmüş ol, bitmiştir. Ve karar verdiler ki İsa Mesih babayı tıpkı baba gibidir. Babayla aynıdır ve baba Tanrı'ya eşittir. Ve İncil orada hiç söz edilmedi, değiştirilmedi asla. Elimizde İznik Konseyi'nden önce elimizde İncil'ler vardı. Bak söyleyeyim size. Septuaginta İsa'dan önce 3. yüzyılda basılmış Grekçe şimdi elimizde olan Tevrat'tır. 3. yüzyılda İznik Konseyi'nden önce elimizde Septuaginta. Yani Süryanice yapılmış çok önemli elimizde duruyor. Hala elimizde binlerce yazıt vardır. İncil'in orijinal metinleri isteyen, burada söylüyorum isteyen British Museum'dedir. Eğer bir araştırmacısın, eğer bir araştırma görevlisin, $100 karşılığında İncil'in orijinalini dijital olarak isteyebilirsin. Nasıl İncil? Hala okuyoruz. Ben kendi gözlerimle gördüm. Hani İgrekçe, hani İbranice bildiğim için bazen çağırıyorlar. Gidiyorum bakıyorum ki İsa'dan önce 3. yüzyılda, 1. yüzyılda İbranice var ve metin İncil'ler vardı. Duruyor, her yerde duruyor. Yani o kadar çoğaltıldı ki zannediyorlar ki çok İncil'ler var. Değil. Aynı kopya çoğalttılar. Şimdi bu kitap, bir kitap vardı elimizde. Bu kitap bitince ne yapıyoruz? Şimdi matbaa da yapıyoruz. Eskiden o dönemde matbaa yoktu. Elle yapıyorlardı. Elle evet. yapıyorlardı. Ve İbranice de öyle çoğalttılar. Ama asla İncil değişmedi. Ve İznik Konseyi'nde en önemli bir karar alındı. Bir inanç bildirgesi. O gün bugün yani 1700 yıldır bütün kiliseler aynı inanç bildirgesine amin diyorlar. Yani Katolikler, Ortodokslar ve Protestanlar. Ve izin verirsen tabii okuyayım. Şimdi şöyle bir karar aldılar İznik Konseyi'nde ve imzalandı. Diyor ki her şeye egemen, yeri ve göğü, görünen ve görünmeyen, her şeyi yaratan tek bir Tanrı'ya iman ediyoruz. Tek bir Tanrı'ya iman ediyoruz. Bakın Tanrı'nın tek oğlu, sonsuzluktan beri babanın bağrında olan Tanrı'dan Tanrı, ışıktan ışık, gerçek Tanrı'dan gerçek Tanrı, ezelden beri var olan, yaratılmamış bak, yaratılmamış, baba ile aynı özeye sahip Rab İsa Mesih'e iman ediyoruz. Görüyor musun? Burada İsa Mesih'in Tanrı'ya eşit olduğunu vurguluyorlar değil mi?
0: Evet.
1: Her şey onun, yani Mesih vasıtası onun aracılığıyla yaratıldı. İncil'de yazılıyor. 1. Yuhanna, Yuhanna 1. bölümde öyle diyor. Her şey onun aracılığıyla yaratıldı. O Mesih için bizler ve bizim kurtuluşumuz için gökten indi. Kutsal Ruh aracılığıyla Bakire Meryem'den doğup beden aldı. Bizim için Pontus Pilatus tarafından çarmıha gerildi, öldü ve gömüldü. Kutsal yazılarda belirtildiği gibi üçüncü gün dirildi, göğe yükseldi, babanın sağında oturdu, yaşayanları ve ölüleri yargılamak üzere yücelik içinde geri dönecek ve egemenliği sonsuza dek sürecektir. Hamdolsun. Yakında onun gelişini de bekliyoruz. Ve burada vurguladıkları nokta budur ki, hı hı, babayla ezelden beri vardır. Babanın bağrından çıktı. O yaratılmadı. Doğdu ama yaratılmadı. Hı hı. Ve bu inanç bildirgesi bütün kiliseler kabul ediyor.
0: Evet, aslında bildirgeyi okuduğunuzda da görüyoruz ki İncil'in seçilmesiyle hangi İncil olacakla ilgili bir şey yok aslında. Tamamen
1: doğru söylesin.
0: Farklı. Hı hı. Onun için diyebiliriz ki çok rahat bir şekilde İncil değiştirilmemiştir. İznik Konseyi'nde böyle masayı salladık ve hangi İncil düştüyse onu kabul ettik gibi durum. Zaten olamaz. Hem Tanrı kendi çok sözünü ayıp koruyacak güçtedir. Hem de kimse bu şekilde kabul olmuş bir şey ama uğruna ölecek kadar.
1: Bazı Türkiye'de bazı ilahiyatçılar, İslami ilahiyatçılar böyle yazmışlardı ama çok çirkin, çok ayıp bir şey. Öyle. Ama hamdolsun ki o ebedidir, yaratılmadı, doğdu ama yaratılmadı. Ve İncil elimizde vardı, hala vardır.
0: Evet, aslında şunu da çok söylüyorlar, ben duydum. İznik Konseyi'nde İsa Mesih'i tanrısallaştırdılar diye de bir söylem var. Yani İznik Konseyi'nde mi tanrısal doğaya sahip olduğuna karar verildi, yoksa tanrı olarak kabul ediliyor muydu İsa Mesih?
1: İncil, az önce okuduğumuz diyor ki İncil'de, ben okuyayım sana, bak okuyacağım sana. Yuhanna'da diyor ki, bak okuyayım size. Yuhanna 1. bölümde İsa Mesih hakkında çok net söylüyor. Ve aslında İncil, yani başlı başına üniversite öğretiyorlarla var ya, bu İsa Mesih'in tanrılığı başlı başına öğretiliyor ama bak Yuhanna 1. diyor ki başlangıçta söz vardı. Yani evren yaratılmadan önce söz vardı. Hı hı. Söz Tanrı'yla birlikteydi. Tabii Grekçe'de buna logos denir. Logos söz, sıradan bir söz değil. Yaşayan, dil olan bir sözdür. Yani Yunan, hı hı, felsefesinde. Bak, söz Tanrı'yla birlikteydi. Ve söz Tanrı'ydı. %100 Tanrı'ydı. Başlangıçta o, yani Mesih, Tanrı'yla birlikteydi. Her şey onun aracılığıyla var oldu ve var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Yaşam ondaydı. Yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar, karanlık onu alt edemedi. Bak, İncil'de bunu söylüyor. Ve İncil'in birçok yerinde İsa'nın yeryüzündeyken Tanrı olduğunu vurguluyor. Yani İncil, var olan İncil ışığında bunu tartıştılar.
0: Evet.
1: Eğer İncil olmasaydı ellerinde, ölçü ne olacaktı? Herkes her kafada bir ses olacaktı. Ama İncil'de ne varsa herkes amin diyecek ya da hayır diyecek. Hı hı. Hayır diyenleri de dışlandı.
0: Evet, zaten İsa Mesih İncil'i okuduğumuzda da birçok yerde, hı hı, kendisinin baba ve ben biriz gibi ifadeler kullandığını görüyoruz ve açıkça Tanrı olduğunu da söylüyor, inkar etmiyor. Tapınıldığında aslında buna kabul ediyor. Çünkü eğer bir Tanrı olmasaydı zaten bunu kabul etmezdi.
1: Doğru.
0: Onun için İznik Konseyi'ni belki biraz daha araştırabilirler, dediğiniz gibi neler konuşulduğuyla ilgili. Hı hı. Ama tabii ki söylemlere bakarak değil, belgelere bakarak biz diyebiliriz ki asla değiştirilmedi İncil.
1: Doğru. Ama o da eski belgelere baksınlar, şimdiki insan kafasına göre anlatabilir, hı hı, değil mi? Öyle.
0: Evet. Evet, sohbetimiz çok güzel aslında ama kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Konsiller önemli çünkü bununla ilgili çok merak edilen şeyler de var. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz.
2: Radyo Maranata.
3: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün konseylerle ilgili konuşuyoruz. Aslında daha çok İznik Konseyi üzerinde konuştuk ilk bölümde. İncil'in aslında İznik Konseyi'nde değiştirilmediği üzerinde durduk. Orada alınan bildiriyi aslında okudunuz siz ilk bölümde. Ben merak ediyorum tabii, bu orada konseyde konuşulanlar ya da bu bildiriyi kim kayıt altına aldı? Kaydı tutan birileri var mıydı? Bu kayıtlara nereden ulaşıyoruz diye sormak istiyorum ben Behnam Bey.
1: Tabii mutlaka kayıt yoksa kaybolacaktı. İncil nasıl elimize geçti değil mi? Hep kayıtlar evet. Vardı. Şimdi Hristiyan, ilk dönemin Hristiyan dünyasının en iyi tarihçisi günlük kaydeden Eusebius'ludur bu. Eusebius yani başka Aziz Eusebius Kayseri var ama bu Filistinli Eusebius'tu. Hatta bu İznik Konseyi'ne katılmıştı. Ve Konstantin Kral'ın da danışmanıydı. O yaptı. Daha güzel de bir şey söyleyeyim. Bu nasıl olduysa onun yazıtlarını Türkçe'ye de çevirmişler. İsyanı araştırsın. Eusebius tarihi diye geçer. Yani Hristiyanlar yapmadı bunu ha. Tamam mı? Hristiyan olmayanlar yazdılar ki rahat olsunlar insanlar. Evet. Çünkü bu zamanda gerçekten o kadar kafamız karışık internette, yapay zekada. Artık gerçeği insanlar kolay kolay kulak asmıyor değil mi? Kolay kolay asmıyor.
0: Evet. Evet. Kesinlikle öyle. Ama dediğiniz gibi bir aslında kayıt altına alan biri var ve önemli bir tarihçi aslında
1: var, kendisi. Var. Evet. Eusebius çok önemli. İsteyen kişiler Google'a gitsin, Eusebius tarihi diye baksınlar. Hı-hı. Hı-hı.
0: Evet. Tabii ki İznik Konseyi dışında farklı konseyler de oldu. Konstantinopolis, İstanbul Konseyi diye.
1: Konstantinopolis tabii İstanbul'da da bir vardı. O zaman da 381'de yine de bir sorunlar başladı. Biliyorsun felsefede her şey her kafadan bir ses gelir değil mi? Yunanlar felsefesiyle meşhurdur. Yunan felsefeleri çok meşhurdur. Otururlardı ve böyle bir şeyler söylerlerdi. Hatta kilisede de bu felsefici insanlara gelmişti. Ama zamanla yavaş yavaş kendi fikirlerini söylüyordu. Şimdi burada bu konseyde en önemli Apollonios diye bir kişi vardı Apollonios'a göre. O kalktı insanlara dedi ki okuyorsunuz ama oysa dedi kutsal ruh oğuldan büyüktür. Yani Mesih'ten büyüktür. Baba Allah oğuldan büyüktür. İsa Mesih aslında görünüyor ama görünürde değildi, o ruhtur. Düşün. Ne kadar tehlikeli. Öyle bir şey olsa nasıl haça girilir? Nasıl haç üzerinde kanını aktaracak? Evet. Nasıl bizim için fidye olabilir değil mi? Ve hemen tabii bu sefer toplandılar yine kiliseler. Ve bu adamın düşüncesini tartıştılar. Ya dediler ki olur mu ya? İsa Mesih beden aldı. İsa Mesih kadından doğdu. İsa Mesih haça gerildi. Kanını akıttı. Öldü ve günahlarımız için öldü. Fidye oldu ve onu çok gördük, konuştuk şeklinde. Ve nasıl olabilir ruhtur diye, tamam mı? Öyle sapkı bir öğretiydi. Toplandılar kilise ve yine var olan İncil'in ışığında tartıştılar bu düşünceyi. Baktılar ki İznik Konseyi'nde de bundan önce İznik Konseyi'nde ne dedi? Baba oğulla eşittir, kutsal ruhla eşittir değil mi? Tek. Yani üçlü birlik var. En çok Hristiyan hayatında en çok zor anlaşılan üçlü birliktir. Yani biz diyoruz ki baba, oğul ve kutsal ruh tek tanrı. Ama bazı insanlar yazıyorlar, diyor ki Hristiyanlar üç tanrıya inanıyorlar. Bu yanlış bir şeydir. Tek bir tanrıya inanıyoruz ve o tanrı hem babadır hem oğuldur hem de kutsal ruhtur. Herkes bir görev yapıyor. Örneğin baba merhametiyle, sevgisiyle baba bütün insanları sevdi, kurtulmaları için oğlunu gönderdi. İsa Mesih lütuf eden bir tanrıdır. Acıdığı için insanlar uğruna kendini feda etti, lütuf etti ve insanları kurtardı. Kutsal ruh da insanlara paydaşlığı getiriyor. Tanrı ile olan ilişkisini, Tanrı'nın zihinlerini açıyor. Yüreklerine dokuyor ve Hristiyanlığın ne olduğunu öğretiyor. Ve bu Konstantin Konseyi'nde de zaten çok da fazla büyük bir olay değildi. Hemen kısa bir şekilde bu Apollo'nun bu düşünceyi de yatsıdılar ve İncil'e ters bir düşünce olduğunu söylediler, ilan ettiler.
0: Evet.
1: Bu İstanbul ya da Konstantinopol Konseyi.
0: Evet, aslında baktığımız zaman bir yanlış öğreti ya da sapkın bir öğreti olduğunda aslında tek referans kutsal kitabın kendisi.
1: Aynen, kıstas odur, ölçü odur.
0: Evet, bu yüzden kutsal kitap önemli, onu bilmek, okumak çok önemli.
1: Doğru, tabii bir sorun çıktığı zaman ölçü ABC ödellerin değildir, İncil'indir değil mi? Herkesin farklı bir düşüncesi olabilir.
0: Evet, evet. Efes Konseyi de var aslında İsa'dan sonra 431'de. Hangi açıdan önemli bu konsey?
1: Aslında biraz İstanbul Konseyi'nde bazı noktaları orada da irdelemek için toplandılar. Ama orada Nastur diye bir kişi vardı. Nastur kendisi İstanbul Patriği'dir. Ve o da o zaman da Bizanslar Meryem Ana için Theotokos, yani Allah doğuran ya da Allah'ın annesi diye bir isim takımı, bir unvan vermişlerdi Meryem Ana'ya değil mi? Allah doğuran. Şimdi Nastur dedi ki Theotokos değil, Christotokos, yani İsa'yı doğuran, onu söyleyin dedi. Aslında Nastur doğruydu. Çünkü eğer Meryem Allah doğursaydı Meryem'in bedeni olmazdı. Haça nasıl gerilecekti? Kanı olmazdı, nasıl olacaktı? Çünkü eski ayette diyor ki kan dökülmeden bağışlama olmaz. Evet. İsa Mesih kan dökülmeliydi, dökmeliydi ve bu kanı Meryem'den aldı. Onun için Mesih'in annesi, İsa'nın annesi demek daha doğrudur. Onu söyledi, Nastur bunu söyledi ve buradaki Efes'teki toplantıda, yani 431'de anlaşamadılar. Bunu şey bıraktılar, Kadıköy Konseyi'nde 451'de toplandılar.
0: Evet.
1: Ve bunu tartıştılar. Kadıköy Konseyi biliyorsunuz.
0: Evet, ondan da bahsedelim aslında. Çünkü o da Kıpti ve Süryani Ortodoks Kilisesi ile Roma ve Bizans Kiliselerinin arasındaki birliğin son bulduğunu görüyoruz aslında. Neler oldu? Neden bu birlik bozuldu?
1: Tabii. Kadıköy Konseyi 451 yılında, yani Kadıköy şimdiki İstanbul'un bir ilçesi olan o zaman Halkedon'du. Halkedon'du. Orada yapıldı, toplandı. Ve konu Nastur olaydı. Nastur düşüncesi. Nastur dedi, Nastur çok net söyledi. Dedi ki İsa Mesih'te iki beden vardır, iki dua vardır. Biri insani bu dua. Çünkü insan gibi doğdu, yaşadı, büyüdü, yemek yedi, acı çekti, dua etti. Ama aynı zamanda içinde de tanrılık vardı. Aynı anda ölüyü kalk dedi, o tanrıydı. Hastalara şifa verdi, tanrıydı.
0: Evet.
1: Bunu söylediler ama bunu tartıştı. Doğu Kilisesi o zaman tabii Ermenistan'dan gelen Ermeni Kilisesi katılmadığı için, savaştaydılar, katılmadıkları için onlar önem vermiyor bu konseye, ama Doğu Kiliseler, Kıptılar, Etiyopyalar ve Süryani Kilisesi İsa Mesih'te tek bir dua olduğunu vurguladılar. O bedendeki dua erimiş dediler ve bunda diğer kiliseler bunlara monofizist dendi. Monofizist, yani tek doğacılık var ya. Yani sonradan monofizist düşüncesi de biraz daha ileri atıldı. İstanbul'da bir yine bir papaz kalkmış demiş ki İsa Mesih hayalidir. Onda beden yoktu, sadece ruhtu, hayalidir. O da doğru değildi, beden vardı. Ve tamamen kilise odan ikiye bölündü. Yani Batı Kilisesi, Doğu Kilisesi. Doğu Kilisesi de Süreni Ortodokslar, Etiyopyalı Ortodokslar ve Kıptiler olarak üç kilise ayrıldılar. Ve Batı Kilisesi ise biliyorsun o zaman Bizanslar vardı. Zaten hepsi birdi. Bizans ve Roma. Roma. Daha önce bilmiyorum, aslında söylemedim. Söylemem lazım ki Hristiyan dünyasında dört merkez vardır. Başlangıçtan beri dört merkez vardır. İskenderiye çok önemli, dört merkez. İskenderiye, Mısır'daki İskenderiye, ondan sonra Antakya, sonra İstanbul ve Roma. Batı Kilisesi, işte Bizanslar, Romalılar birlikteydi. Sonra da onlar da ayrıldılar. Bak, onlar da ayrıldılar. Batı Roma dedikleri, işte merkezi Roma'da oldu, İtalya'da. Ve başkanı da, kürsü başkanı da Papa geldi. Doğu Roma dediğimiz İstanbul. İstanbul'da yine kilise kuruldu. Başkanı da Patrik dendi. Patrik ve Papa aynıdır. Baba demektir. Yani kilise önderi, kilise babası demektir. Öyle oldu. Ve bu iki kilise de aslında 1051 yılında yine ayrıldılar birbirlerine. O zaman birdiler, ayrıldılar birbirlerinden. Nasıl, çok basit bir şey. Şimdi İznik Konseyi'nde diyoruz ki işte o babadan ve oğuldan var ya, babadan çocuk geldi İsa Mesih'e. Şimdi Katolikler ve oğuldan da, ya bir kelime için, oğuldan da ve Grekler kabul etmediler diye 1000 yıl, bak 1000 yıl boyunca arkadaşlık kurmadılar, ilişki kurmadılar. Hı hı. Son 20 yıldır işte Papa geldi İstanbul'a, buranın patriğiyle, Rum patriğiyle oturdu, görüştüler ve şimdi yavaş yavaş anlaşmaya başlıyorlar. Hı hı. Çok basit ya, basit bir noktadan ötürü. Ben her zaman söylerim, eğer gerçekten temel nokta yoksa, temel inancımızı etkilemiyorsa, hı hı, ortak noktalarda ben diyorum ki birlik olmamız lazım, ortak noktalarda. Şimdi herhangi bir kiliseyle baktığın zaman, yani bir Protestan kilisesi, bir Ortodoksla, Katolikle baktığın zaman %90 aynı özel nokta, aynı noktalardır. Ama %5, %10 nedir? Dogmalardır, dogmalar. Yani yerleşmiş gelenekler, adetlerdir. Ve atıyorum ki Katolik kilisesi der ki kutsal kitabın yanında da azizlerin gelenekleri var, yazıları vardır. Hı hı. Oysa Protestan'a diyor ki yalnız sola scripture, yalnız ve yalnız kutsal kitap. Bütün sorun budur ya, budur. Hı hı. Ama biz deriz ki ortak noktalarda birlik olmamız lazım. Farklı noktalar varsa tolerans, her şeyde de sevgi olmamız lazım. O zaman problem olmaz, doğru değil mi yani?
0: Evet.
1: Zaten aynı şeyi düşünmemiz biraz zordur.
0: Evet, aslında Kadıköy Konseyi'nden bahsederken Protestan, Katolik ve Ortodokslar arasındaki aslında benzer ve farklı noktaları da söylemiş oldunuz. Aslında görüyoruz ki ne kadar çok sorun olsa da, ne kadar çok zulüm olsa da yine de Hristiyanlar şimdiki döneme kadar aslında varlığını sürdürdüler ve bu inanç aslında o gücünü koruyor ve
1: amin,
0: yayılmaya devam ediyor.
1: Kutsal ruhtan koruyor. Yani her zaman, hı-hı, her tarihte, her zaman, her ülkede, Türkiye'de de şimdi bazı farklı noktalar vardır. Ama bu kadar önemli değildir. Böyle birbirimizi dövecek, ayrılacak noktalar değildir. Doğru değil mi? Yani doğaldır yani. Şimdi bir ayet okuyoruz. Ben farklı anlıyorum, o başka farklı anlıyorum oluyor. Tamam kardeşim, öyle anla ama beni de küçümseme. Ya da ben de öyle anlayayım ama onu küçümsemeyelim. Bütün mesele odur. Sevgide birlik oldu mu? Harika bir şeydir. Ve Hristiyanlık budur. Ve Rab İsa bize öğretti ki, dedi ki ey baba, biz bir olduğumuz gibi, Yuhanna 17'de, onlar da, yani bana iman edenler, kilisede bir olsunlar. Ne demektir bir? Düşüncede biri olacaksın.
0: Evet.
1: Sevgide biri olacaksın. İnançta biri olacaksın. Ve Rab birlik olan yerdedir. Bak mezmurda, bir mezmur okuyayım mı size, bir mezmur?
0: Evet, siz mezmuru bulurken aslında şunu da söylemek istiyorum ben.
1: Tabii, söyle.
0: Değişmeyen tek bir şey var aslında. O da İsa Mesih'te olan kurtuluşumuz.
1: Amin.
0: Ve biz aslında günah nedeniyle Tanrı'dan ayrı düşmüş olmamıza rağmen İsa Mesih'in ödediği kefaretle, hı-hı, kurtuluyoruz. Ve iman yoluyla kurtuluyoruz.
1: Amin.
0: Bu hiçbir şekilde değişmeyecek tek gerçektir diyebiliriz.
1: Amin. Çok doğru, çok doğru söylesin. Şimdi Mezmur 133'te şöyle diyor. Bak, hı hı, Mezmur 133'te diyor ki ne iyi ne güzeldir birlik içinde kardeşçe yaşamak. Bak, Rab kilisesine birlik sağlayın, birliği sağlayın, birliği sağlayın. Hatta birliği koruyun diyor. Diyor ki başa sürülen değerli yağ gibi sakalından, Harun'un sakalından kaftanın yakasına dek inen yağ gibidir. Yağ yumuşatır. Hı hı. İnsanı güzelleştirir. Ve diyor ki Hermon dağına yağan çi, Siyon dağlarına yağıyor sanki. Çi, kuru topraklarda baktığın zaman sabah erkenden toprak üzerinde çok yumuşak bir su tabakası olur. Ona, hı hı, çi diyor, o berekettir. Toprağı yumuşatıyor ve tohum oluyor. Evet. Şimdi inanlar arasındaki sevgi de böyledir. Kardeşçe öyledir. Ve diyor ki çünkü Rab orada, nerede? Hı hı. Sevgi olan yerde bereketi, sonsuz yaşamı buyurdu.
0: Evet. Rabbin kendisi sevgidir zaten.
1: Amin.
0: Ve onun sevgisi aslında o birliği sağlayan, hı, şeydir. Evet, konseyleri konuştuk. Zamanımızın da sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum ben size Behnam Bey. Bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Daha fazla bilgi almak isterlerse kendilerine yakın olan bir Protestan kilisesine gidebilirler. Konuyla ilgili merak ettikleri soruları sorabilirler ya da bir İncil alıp okuyabilirler. Ve sohbetimiz boyunca kafanıza takılan sorular varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize ulaşabilirsiniz, yazabilirsiniz. Bizleri takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Çok teşekkür etmek istiyorum bizi dinlediğiniz için. Esenlikler diliyorum.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor. Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı başlıyor. Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin ve Nuh Bey ile beraber Günah ve Erdem program serisi boyunca aslında günah konusunu ele alıyoruz ve bunun neden bu kadar büyük problem olduğunu ele alıyoruz ve günahkar eylemlerimizin yerine hangi erdemleri koyabileceğimizi konu alıyoruz. Hoş geldiniz Nuh Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun, teşekkürler. Yine sizinle birlikte olmak ve Radyo Maranata dinleyicilerle birlikte olmak bizi mutlu ediyor.
0: Kesinlikle teşekkür ederiz. Biz de hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Ve bugün tembellik üzerine konuşacağız. Tembellik ve çalışkanlık üzerine konuşacağız. Eğer bu konuda sorularınız olursa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Ve tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Onu hatırlatmış olayım. Tembellik konusuna girmemiz gerekirse Nuh Bey, tembelliği sadece biz fiziksel olarak mı algılamalıyız, yoksa ruhsal olarak da tembel olabiliyor muyuz?
1: Ya çoğu zaman insanlar tembellik dediği zaman aklına şu geliyor: geç saate kadar geç saatte uyanıp pijamalarıyla evde vakit geçirmek ya da bulaşıkları lavaboda bırakıp bütün gün koltukta uzanıp televizyon izlemek ya da internete bakmak gibi. Bunları hayal ederek bunların tembel ya da yavaş hareket eden ağır kanlı gibi kişileri tembel diye ifade ediyoruz. Ancak kilisenin günah olarak kabul ettiği tembellik sadece bu değil. Yani bu türden oldukça farklı bir özelliğe sahip. Kilisede de geleneğine göre tembellik sadece fiziksel yavaşlığın yanı sıra ruhun hasta olması, yani ruhsal bir hastalık olması ve istek ile ruhun, istek ile canlılığını yitirerek hareketsiz kalması. Yani biz bunu ilk kilisede kullanılan bir kelime var Grekçe. Kutsal kitapta direkt geçmese de akedia denilen bir Grekçe kelime var. Bu ilgisiz, umarsızlık, ruhsal tembellik anlamına geliyor. Tanrı'ya karşı ilgisizlik anlamına geliyor. Ve bu ilk kilisede ruhsal bir tehlike olarak değerlendirip kişinin ruhsal disiplinleri bırakması, duaya ve ibadete karşı ilgisizleşmesi, Tanrı isteğine, arzusuna karşı ilgisizleşmesini ifade ederken kullanıyor bu tembelliği. Kutsal kitapta ise tembellik, çalışmaktan kaçınmak, görevlere ve sorumluluklara ilgisiz kalmak, hatta ahlaki ve manevi ruhsal sorumluluklara karşı duyarsızlık olarak da ifade edilebiliyor.
0: Gerçekten ölümcül bir günah mı bu?
1: Aslında tembelliğin diğer günahlardan farklı yanı yapılan günah değil, yapılmayan günah olmasıdır.
0: Ha, ilginç.
1: Değil mi? Diğer günahlar bir şeyleri yapınca yapılmasıyla günah oluyor. Bu yapılmayan günah olarak geçiyor. Yani bir kötülük yapmaktan ziyade yapılması gereken iyiliği yapmamaktır. Örneğin başkalarını rahatsız eden bir durumu düzeltebileceği halde düzeltmek istemeyen bir kişi bencil bir tembellik ve irade bir tembellik sergilemektedir. Kilisede genellikle tembelliği bir sorun olarak görmesinin temel nedeni de bunun Tanrı sevgisini ve komşu sevgisini emrine ters düşen ciddi bir yapıya sahip olmasıdır. Yani Tanrı'yı sevme konusu nedir? Ona ibadet etmek, ona hizmet etmek, sevgiyi beslemek, onun sevgisini eksiksiz bir şekilde hayatımızda uygulamaktır. Ve 10 emire baktığımız zaman ilk emirin içerisinde de olan Tanrı'yı bütün yüreğini, bütün canını, bütün aklını seveceksin. Ama bu ruhsal anlamda tembel olan kişi, yani tembellik dediğimiz kutsal kitap tembellik, Tanrı'yı bütün yüreğiyle sevmeyip onun buyruklarını yerine getirmemeyi ifade edebiliyor. Ve bunu komşumuz için de aynı şekilde, komşunu seveceksin, onları bağışlayacaksın, onlar için yapılması gereken hizmetler konusunda Tanrı bize sürekli bilgi ilgilendiriyor. Bu iyilikleri yapmamak da Tanrı'nın gözünde tembellik olarak ve bir günah olarak görülüyor ve en önemli örneklerinden biri İsa'nın emanet talant benzetmesine baktığımız zaman bir talantı alan kişi vardı ve bunu toprağa gömüyor.
0: Saklıyor.
1: Ve saklıyor. Ve efendisi onu kötü ve tembel hizmetçi diye azarlıyor. Şu yararsız köleyi dışarı çıkarın, karanlığa atın, orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacak diye cezalandırıyor. Yani onun sonucunu gösteriyor. Ama bunun nedeni hizmetçinin yanlış iş yapması değil, efendisinin emrine itaat etmeyip hiçbir şey yapmamış olması. Yani burada hiçbir şey yapmamış olması, Tanrı'nın verdiği şeyleri değerlendirmemiş olması, onun sözüne itaat etmeyip hiçbir şey yapmamasına karşı bir cezalandırma geliyor, bir yargı geliyor. Bu anlamda tembelliğin ölümcül olan bir günah olduğunu da ifade edebiliriz. Ve İsa Mesih'in son yargı hakkında öğretirken sonsuz cezayı alacak kişilerin işlediği günah hakkında şunu söylüyor. Başkalarına sevgi göstermemek ve ihmakkar davranmak olduğunu belirtiyor. İsterseniz onu ayetini okuyup hemen bu sorunun cevabını da tamamlamış olalım. Matta 25. bölümde çıkıyor, 42, 43 ve 46. ayetlerde görülüyor. İsa Mesih diyor ki benzetmede. Sonra solundakileri şöyle diyecek: ey lanetliler, çekilin önümden, iblisin melekleri için hazırlanmış olan sönmez ateşe gidin. Çünkü acıkmıştım bana yiyecek vermediniz, susamıştım bana içecek vermediniz, yabancıydım, beni içeri almadınız, çıplaktım beni giydirmediniz, hastaydım, zindandaydım benimle ilgilenmediniz. Bunlar sonsuz azaba, doğrular ise sonsuz yaşama gidecektir. Burada aslında İsa'nın vurgulamak istediği şey aç çıplak olan en küçük kardeşlere yapılmayan yardımın Rab'be yapılmamış sayılacağını, yani bunu bir tembellik olduğunu söylüyor. Komşularımıza karşı duyarlı olup yapmamız gerekenleri yapmamanın bir tembellik olduğu ve bunun sonucunun ağır bir şekilde cezalandırma olduğu konusunda da hassas bir şekilde bizi uyarıyor.
0: Bugün çoğu insanda aslında ben de gözlemliyorum bunu. Belki zaman zaman kendimin de düştüğü anlar olabiliyor bu konuda. Ruhsal anlamdaki tembellik, ruhsal atalet aslında. Ve belki buna çeşitli sebeplerden kaynaklanabiliyor. Ve belki depresyon gibi belki farklı durumlarda da bunun daha yoğun bir boyuta geldiğini görüyoruz. Peki çözüm ne Nuh Bey? Yani Tanrı'nın bizden isteği ne bu tembellik karşısında? Ne istiyor Tanrı bizden?
1: Tanrı bizden aslında çalışkan, üretken, sorumluluk sahibi olmamızı istiyor ve sadece fiziksel içten kaçınmak değil, ruhsal görevlerden uzaklaşmayı konusunda bizi uyarıyor. Yani ruhsal şeylerde tembellik yapmamamız konusunda, gayret etmemiz konusunda bizi uyarıyor. Tanrı'nın tembellik konusundaki isteği az önce değindiğim gibi çalışkan olma ve verimlilik. Yani Süleyman Özdeyişleri 6. bölüm 6. ayetten 11. ayete kadar kısma baktığım zaman Tanrı orada diyor ki ey tembel kişi git karıncalara bak diyor. Karıncalara bak, onların yaşamlarından bilgeliği gören, başkanları, önderleri ve yöneticileri olmadığı halde nasıl çalışıp nasıl erzak biriktirdiklerini anlatıyor. Aslında bu çok ilginç bir şey, çünkü karıncaların çalışma organizasyonuna baktığımız zaman işçi karıncalar yiyecek bulma, yuva yapma, lavraları besleme gibi görevleri var. Ve kraliçe karınca koloninin devamını sağlayan yumurtaları yumurtalama görevini yürütüyor ve başlarında gerçekten bir önder yok. Ama hepsi kendi sorumluluklarını bilerek, birbirlerine haber vererek, yardım ederek bu birlik içerisinde çalışıyorlar ve geleceklerini düşünerek depolamadır, birbirinin ihtiyaçlarını karşılamadır bu konuda yetenekli bir özellikleri var. Ve bu bize Tanrı'nın bizden istediği şey karıncalardan ders almak, tembelleşmemek ve bunu hayatımızda gerçekten Tanrı isteklerini yerine getirerek, çalışarak bir şekilde bu tembellikten kurtulmamızı istiyor. Tanrı'nın bizden istediği şey Tanrı'nın krallığının işçisi olmamızı istiyor. Ona hizmet eden işçiler olmamızı istiyor. Sadece maddi işlerde çalışkan olmamız değil, aynı zamanda Tanrı'nın krallığı için emek vermemizi istiyor. Hatta Matta 9. bölüm 37-38. ayetlerde İsa Mesih öğrencilerine söyledi: ürün bol ama işçi az diyor. Ve burada Tanrı'nın isteği doğrultusunda çalışmaya hazır işçilere ihtiyaç duyuluyor ve Tanrı bizim ona hizmet eden hizmetçiler olmamızı istiyor. Gerçekten o insanları Rab'be yönlendirecek, onları yetiştirecek, onlara Tanrı'yı anlatabilecek, sevgisini gösterebilecek. O şekilde ruhsal gayreti de göstermemizi istiyor ve sorumluluklarımızı yerine getirmemizi istiyor. Tanrı'nın bizlere verdiği, herkese yetenekler var, armağanları var ve kişi aldığı armağana göre, yeteneğine göre sorumluluklarını toplum içerisinde yerine getirmesini istiyor.
0: Nuh Bey, peki neden çalışkan olmalıyız ve ruhsal anlamda bu bize ne kazandırıyor?
1: Yani çalışkan olmamızın asıl sebebi aslında Tanrı'nın bizi sevdiği gibi birbirimizi sevmemizi öğütlemesinden de kaynaklanıyor. Bu neye bağlıyoruz? Tembelliğin karşıtı olarak çalışkanlık anlamına gelen İngilizce kelimesi diligence denilen kelimedir ve bu Latince'de diligere kökünden geliyor. Yani sevmekten geliyor. Çalışkanlık sevmekle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Hmm. Yani çalışkanlık sevginin bir sonucudur. Hiçbir şey yapmamak da sevgisizliği ifade ediyor. Hmm. Yani bizim Tanrı'nın bizden istediği, Tanrı sevgidir ve bizim de onun gibi sevgide kalmamızı ve birbirimizi sevmemizi istiyor. O zaman ne olmamız lazım? Sevginin ifadesi burada az önce anlattığım gibi çalışkanlık olduğu için bunu çalışarak başkalarına hizmet ederek bu şekilde yansıtmamız gerekiyor. Bir diğer şey de çalışkan olmamızın sebebi hem de ruhsal anlamda Tanrı'ya hizmet etmek ve onur vermemize sağlıyor. Yani çalışkanlık Tanrı'nın bize verdiği yetenekleri, fırsatları doğru kullanarak onu onurlandırmak anlamına geliyor. Kolosiler 3. bölüm 23. 24. ayete baktığımız zaman her ne yaparsanız insanlar için değil Rab için yapar gibi candan yapın. Rab Mesih'e kulluk ediyorsunuz. Bizler Tanrı'ya hizmet ediyoruz ve ona onur vermek için yaşıyoruz. Çalışkanlık yaptığımız bütün işlerde Tanrı'ya daha çok onur vermek, ona hizmet etmek anlamına geldiği için bu anlamda bunu sürdürmemiz isteniyor. Tanrı'yı sevdiğimizi de ona hizmet ederek gösterebiliriz. Bir diğer şey de Tanrı'nın planını ve çağrısını yerine getirmektir. Tanrı herkese, her insana özel bir amaç için yaratmıştır. Aslında hepimiz insan olarak aynı fonksiyonlara sahip görünsek de Tanrı'nın bizi yarattığı, bize verdiği armağanlar, çağrılar farklı olabiliyor. Bizler çalışkanlık bu çağrıyı yerine getirmenin bir yolu oluyor. Efesliler 2. bölüm 10. ayete baktığımız zaman biz Tanrı'nın yapıtıyız, onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık. Yani bu bize neyi gösterir? Çalışkan olmamızın sebebi Tanrı'nın bizleri belirlediği amaça göre, yarattığı amaca göre ve çağrısına göre yaşamamızdan dolayı çalışkan olmamız gerekiyor. Bir diğer şey de toplum içinde bir ışık olmak ve örnek teşkil etmemize yarıyor çalışkan olmamız. Hristiyanların toplum içinde sorumluluk sahibi bireyler olarak görünmesine yardımcı olduğundan bu topluma da fayda veriyor ve Tanrı'yı temsil etmesi açısından önemli, yani imanlılar olarak. 1. Selanikler 4. bölüm 11. ve 12. ayetlere baktığımız zaman size buyurduğum gibi sakin bir yaşam sürmeyi, kendi işinize bakmayı, ellerinizle çalışmayı amaç edinin. Öyle ki kimseye muhtaç olmadan öbür insanların önünde saygın bir yaşam sürebilirsiniz. Bu imanlıda olması gereken bir yaşam biçimidir ve çalışkanlık bizim Tanrı'ya bağlı olduğumuz, kimseye muhtaç olmadan insanlara saygın bir hayat olarak hem Tanrı'nın erdemlerini yansıtan bir kişi olarak gösteriyor. Aynı zamanda Tanrı'nın krallığı içinde de katkıda bulunuyor çalışkanlık. Ruhsal anlamda baktığımız zaman sadece bireysel kazanımlara değil Tanrı'nın krallığına katkıda bulunmaya da hizmet ediyor. Matta 5. bölüm 16. ayette İsa Mesih'in söylediği bir söz var. Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yücelsinler. Yani bizim yaptığımız iyi işler, bu hem ruhsal olabilir hem normal işler olabilir. Bunlar aracılığıyla insanlar Tanrı'nın varlığını görecekler, Tanrı'nın ışığını görecekler. Bu da onların iman etmesine yardımcı olacak ve Tanrı'nın egemenliğinin genişlemesine yardımcı olacak. Bunun gibi birçok ruhsal faydaları olduğunu ve çalışkan olmamızı gerektiren sebepler olduğunu açıklayabiliriz.
0: Evet, önemli bir konuya değindiniz aslında. Ruhsal anlamda çalışkan olmamız sadece bizi etkilemiyor aslında. Evet. Çevremizdekiler de etkiliyor. Çevremizdekiler için de bir fırsat olmuş oluyoruz. Ve Tanrı'dan aldığımız o amaç doğrultusunda aslında çalışkan olmamız gerektiğini görüyoruz. İsa Mesih'in bu ruhsal çalışkanlığı değil mi günün sonunda? Yani aslında Tanrı'nın o isteğini, kendi tasarısını, aslında kendisi zaten Tanrı'dır. Kendi tasarısını yerine getirme konusundaki bu çalışkanlığı günün sonunda bizim ruhsal anlamda kurtuluşumuza sebebiyet verdi. Onu görüyoruz. Çarmıh üzerinde İsa öldü. Üçüncü gün dirildi, diri olarak göğe alındı ve bir gün tekrar geri gelecek ve biz buna iman ederek aslında kurtuluyoruz bu sayede. Yani İsa orada üşenmedi, bugün çarmıha gerilemem, biraz işim var falan demedi ya da çok kendimi o modda hissetmiyorum da demedi. Değil mi? Aslında çarmıh yolunda müthiş bir çalışkanlıkla gitti ve bu günün sonunda adına iman eden herkes için bir bereket oldu.
1: Ve ilginç bir şey, Luka'da çıkıyordu İsa Mesih. Öylece köye alınacağı gün yaklaştığını fark ettiğinde kararlı adımlarla Yeruşalim'e gittiğini söylüyor. Yani öleceği yere kararlı adımlarla gittiğini gösteriyor. Ve orada da tembellik etmedi, ağır davranmaması aslında onun senin söylediğin gibi bize kurtuluş getireceğini bildiği için yaptığı hizmeti, amacı sürekli olarak gayretli bir şekilde yerine getirdi.
0: Evet. Şimdi isterseniz bir virgül koyalım, kısa bir ara verelim. Aradan sonra Günah Verden programıyla devam ediyoruz.

web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Öncelikle yeni bir sayfa açıyoruz ve www.radyomaranata.com yazarak web sitemize giriş yapıyoruz. Telefonunuzun sağ alt kısmında kalan dinleme tuşuna basarak açılan sayfada radyomuzu dinlemeye başlayabilirsiniz. Web sitemiz aplikasyon gibi çalıştığı için telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata, gerçek müziğin adresi. Bizi dinlemeye devam edin.

0: Hepsi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Maranata.
3: Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programıyla kısa bir aranın ardından tekrar karşınızdayız. Bugün Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin ile tembellik üzerine konuşuyoruz. Ve bunun karşısına çalışkanlığı nasıl geliştirebileceğimiz üzerinde konuşuyoruz. Bu konuda sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresine iletebilirsiniz. Tekrardan hatırlatmış olayım. Ve konumuza devam edecek olursak aslında birçok insan burada aslında İncil'de çalışkan olmanın öğretildiği için sanki bütün bu sistemin çalışkan olma öğretisinin sanki yöneticilerin ve işverenlerin ekmeğine belki yağ sürmek için olduğunu iddia ediyorlar, söylüyorlar. Gerçekten bunun için mi var?
4: Aslında bizim insanlığımız ya da genellikle böyle bir görüşe sahip olan kişiler çalışkan olmak, sadık bir şekilde çalışmak, işini de doğru bir şekilde yapmayı biraz argo olacak ama enayilik gibi görüyorlar. Niye bunu bana hakkımı vermiyorsa ya da niye ben o patronun bana onun zenginliği için çalışım gibi böyle farklı düşüncelere girebiliyorlar. Ama Hristiyan bakış açısına göre çalışkan olma öğretisi yalnızca yöneticilere ve işverenlerin çıkarına hizmet etme amacıyla verilmiş bir buyruk değil aslında. Yani aksine bireylerin Tanrı ile olan ilişkilerini güçlendirmek, Tanrı'nın yüceliği için yaşamalarını sağlamak ve toplumun genel refahını arttırmak amacını taşıyor ve biz bunun farkında olmamız gerekiyor. Bunları biraz açmak gerekirse Tanrı'ya hizmet etme ve onu yüceltme amaçlı çalışkan olmamız gerekiyor. Kolosseliler 3. bölüm 23. 24. ayete baktığımız zaman Rab'den miras ödülünü alacağını bilerek diyor, her ne yaparsanız insanlar için değil Rab için yapar gibi candan yapın. Rab Mesih'e kulluk ediyorsunuz. Burada biz Rab Mesih'e kulluk ediyoruz. Hristiyanlar olarak, Mesih'i örnek alan kişiler olarak bizim ödülümüzü Tanrı vereceğini bilerek her şeyi candan, yürekten doğru bir şekilde yapmamız öğretiliyor. Bu çalışkan olman öncelikle Tanrı'ya adanmış bir yaşam biçimi olduğunu gösteriyor ve bu çaba başkalarının çıkarını değil Tanrı'nın yüceliğini yöneliktir. Yani bizim yapacağımız bütün çaba, bütün gayret Tanrı'ya yücelik getirmeye bağlı olması gerekiyor ve onun bizi ödüllendireceğini bilerek bu yürekle yaşamamız gerekiyor. Ve yeteneklerimizin, sorumluluklarımızın doğru kullanılması gerekiyor aslında. Sorumluluklarımızı taşımamız gerekiyor. Bizler bir yerde işçiysek ya da bir konumumuz varsa onu layığıyla yapmamız gerekiyor. Tanrı her bireye çeşitli yetenek veriyor. Bu yeteneğine göre insanlar iş buluyor, fırsatlar buluyor ve buna göre çalışıyor. Bu yetenekleri tembellikten uzak verimli bir şekilde kullanmak bir sorumluluktur. Bu herkese verilen bir sorumluluktur ve bizler sık sık dile getirdiğimiz Matta 25. bölümdeki bu emanet talent benzetmesine baktığımız zaman da Tanrı'nın verdiği yetenekleri geliştiren çalışkan kişilerin övgü aldığını ama onları boşa harcayan kişilerin tembel kişilerinin kınandığını ve yargılandığını görürüz. Bu anlamda baktığımız zaman bizim aslında sorumluluklarımızın yerine getirmemiz gerekiyor. Ne olursa olsun bize verilen sorumlulukların yerine getirilmesi, onları hayatımızda gayretli çalışkan bir şekilde sürdürmemiz gerekiyor. Ama şunu da hatırlamamız lazım. Toplumsal adalet ve refah amacı olması gerekiyor yaptığımız bütün çalışmalarda. Bireylerin birbirine karşı sorumluluklarını önemseniyor çalışkan olmak. Bireylerin toplumun refahına katkıda bulunmalarını, böylece komşularına daha faydalı olmalarını sağlıyor. Bu Efesliler 4. bölüm 28'de şu şekilde ifade ediyor. Hırsızlık eden artık hırsızlık etmesin. Tersine kendi elleriyle iyi olanı yaparak emek versin. Böylece ihtiyacı olana paylaşacak bir şey olsun. Yani bizim yapacağımız çalışmamızın sebebi toplumda bu hırsız kavramı illa gidip birisinin evine gizlice girmek değil. Başkasının hakkını yemek ya da iş şirketteki şeyleri patronun haberi olmadan, üst kişinin haberi olmadan kendi çıkar için kullanmak gibi birçok şeyleri
3: Zamanı çalmak,
4: çalışıyormuş gibi gösterip çalışmamak. Bütün bunlar bu hırsızlık şeyin içine. Ama ne diyor? Kendi emeği doğru bir şekilde yapıp hem topluma faydalı olsun hem de senin için yararı olacağını söylüyor. Ve son olarak söylemek istediğim şey, sosyal ve ekonomik adaleti hatırlamamız gerekiyor. Çalışkan olma öğretisi Hristiyanlıkta işverenlerin ve yöneticilerin suistimaline açık olmamalıdır. İşçilerin hak ettiği karşılığı alması, adil bir muamele görmesi Kutsal Kitap'ta önemli vurgulanıyor. Yani Tanrı'nın gözünden kaçmıyor. Bize yapılan haksızlıklar, adaletsizlikler Tanrı'nın gözünden kaçmıyor. Yakup 5. bölüm 4. ayete baktığımızda, İşte ekinlerinizi biçen işçilerin haksızca alıkoyduğunuz ücretleri size karşı haykırıyor. Orakçıların feryadı her şey egemen Rabbin kulağına erişti diyor. Yani bizler şunu hatırlamamız gerekiyor. Bize yapılan haksızlıkların tümünü Tanrı görüyor. Ve Tanrı mutlaka onlara karşılığını ödetecektir. Tanrı bunlara mutlaka bize yapılan haksızlığın karşılığını ödetecektir. Ama kendimden baktığım zaman, ben bana yapılan haksızlıklar karşısında kendimden ödün vermeye başladıkça ben de o insanlar gibi değersiz bir hayat yaşamaya başlıyorum. Doğru. Topluma bir faydam olmuyor, kendime bir faydam olmuyor. Kendimi geliştiremiyorum, bir şeyler öğrenemiyorum. Ama bana yapılan haksızlıklara rağmen ben bana verilen sorumluluğu sürdürmeye devam ettiğim zaman bir gün bir bakıyorum Tanrı beni daha iyi bir yere yönelterek, daha iyi insanları karşıma çıkartarak, benim değerimi bilen, hakkımı veren insanlara ve çok da onurlu işler yapabiliyorsun. Yani o işlerde hizmet edebiliyorsun. Bu yüzden benim tavsiyem, bizler hani sonuna kadar sadık olalım, gayretli olalım, çalışkan olalım ve insanların hani ekmeğine yağ sürmek değil bu. Tanrı'nın bizden istediği sözü yerine getirmek ve Tanrı'ya yücelik getirdiği için çalışkan olmamız gerekiyor.
3: Evet, ve aslında siz konuşurken aklıma geldi, diğer programlarda da, diğer konuları işlerken de hep bir noktada aslında konu şeye geliyor gibi, Tanrı'ya güven, hani Tanrı'dan emin olmak, o içsel eminlik, hep bir konu oraya geliyor bir noktada. Evet. Yani bu tembellik, çalışkanlık konusunda da. Evet, tamam, çalışacağız ama işte
4: hakkımız
3: belki
4: ne olacak?
3: Hakkımız ne olacak konusunda. Aslında yine Tanrı'ya güvenmek ve içsel anlamda emin olmanın da burada önemli olduğunu görüyoruz.
4: Mutlaka.
3: Öyle ki bu bizde bir kaygıya sebebiyet vermesin. Bahsettiğiniz gibi aslında biz kendi karakterimizden ödün verecek bir duruma gelmiş olmayalım. O içsel eminlik aslında çok önemli. Tüm yaşamı da etkiliyor orada, onu görüyoruz. Şey de merak ediyorum Nuh Bey, aslında çalışkan olmaktan bahsettik. Tanrı'nın tasarısında, yani aslında insanın yaratılışında bu çalışkan olmak var diyebilir miyiz? Mesela Adem ve Havva çalışıyor muydu onlar?
4: Yani aslında bu çok ilginç ve güzel soru. Çünkü insanların aklında şöyle bir şey var. Çalışmak sanki Adem ve Havva günaha düştükten sonra Tanrı'nın verdiği bir lanet gibi düşünülüyor. Ama Kutsal Kitabı açıp baktığımız zaman Tanrı günaha düşmeden önce de Adem ve Havva'nın bir görev verdiğini ve onların da çalıştığını görüyoruz. Yani Yaratılış 2. bölüm 15. ayette Tanrı Adem bahçesine bakması, onu işletmesi için Adem'i oraya koydu. Aslında burada işletmek ve koruma görevini verdi. Bu bir hizmet, bir çalışmadır.
3: Doğru.
4: Ve bu günaha düşmeden önce yapılan bir şeydi. Ama burada kullanılan İbranice kelimeye baktığımız zaman günaha düştükten sonraki o meslek, işle çalışmakla biraz farklı olduğunu görüyoruz. Yani o zaman çalışmak zevk veren, Tanrı'nın sevincini getiren, coşku getiren, böyle ağır hissettirmeyen bir çalışmaydı. Çünkü günahın egemen olmadığı bir dönemdi. Ama o zaman da çalışıyorlardı. Fakat günaha düştükten sonra da Tanrı yine bu çalışma konusunda onlara bir yükümlülük verdi ama burada onların üzerine biraz daha zahmetli olmaya başladı. Günaha düştükten sonra yaşanan işin zahmetli hale gelmesini görüyoruz. Toprak senin yüzünden lanetlendi, yaşam boyunca emek vermeden yemek yiyemeyeceksin diyor. Bu durum başlangıçta Tanrı'nın işin bir parçası olarak koyduğu çalışmanın aslında kutsal ve yaratıcı bir faaliyet olduğunu ama günahla birlikte zahmete dönüştüğünü bize gösteriyor. Yani çalışmak başlangıçta da vardı. Tanrı insanı yarattığında bu görevi insana vermişti. Ama günahla birlikte bu biraz daha zahmete dönüştüğünü söyleyebiliriz.
3: Aslında bu bir ceza olarak çalışmayı görmemeliyiz. Bahsettiğiniz gibi daha Adem ve Havva ilk yaratıldıklarını, günahtan önce de onlar aktif olarak hizmet ediyorlardı, çalışıyorlardı. Bahsettiğiniz gibi zaten Tanrı'nın bize verdiği bir takım yeteneklerle doğuyoruz. Ve bir kişi aslında Mesih'e iman ettiği zaman bir noktada ruhsal armağanları da oluyor. Yine Tanrı'nın sağladığı armağanlar oluyor. Bunların hepsinin amacı hizmet etmek aslında bir noktada. İyi bir kahya olmak, yani Tanrı'nın bize sağladığının, verdiği o şeylerin sorumluluğunu iyi bir şekilde ele almak, onları iyi bir şekilde yönetmek, hesap verebilir durumda olmakla alakalı bir noktada. Tembellikten peki nasıl sıyrılabiliriz?
4: Aslında tembellikten sıyrılma konusu, Adem Hava konusu açılmışken oradan girmek istiyorum.
3: Buyurun.
4: Çalışmayı biz bir ibadet olarak görmemiz gerekiyor. Bu biraz garip gelebilir ama Pavlus da işaret ettiği gibi çalışma Hristiyan inancında Tanrı'ya hizmet etmenin bir yoludur. Yani mekkallah denilen İbranice bir kelime var. Bu iş, çalışma, emek anlamında kullanılan İbranice bir kelimedir. Ama ilginç olan şey, bu kelime Tanrı'ya ya da başkalarına hizmet ederken yaptığınız fiziksel ve zihinsel çabaları da ifade ediyor. Tapınmayı da ifade ediyor. Abad denilen yine İbranice bir kelime var. Tanrı diyor ya, İsrail halkı Mısır'dan çıkarken onlar bana hizmet etsin diye onları çıkarttım ya da bana tapınsın diye. Bu aynı anlama geliyor. Abad denilen kelime Tanrı'ya hizmet etmek anlamına da geliyor. Aynı zamanda Tanrı'ya çalışmak anlamına da geliyor. Aynı zamanda Tanrı'ya tapınmak anlamına da geliyor. Yani bizler çalışmayı bir ibadet olarak görmemiz gerekiyor. Tanrı'nın bize verdiği bir ibadet olarak görmemiz gerekiyor. Yaratılışa baktığımız zaman 2. bölüm 2. 3. ayetlerde 7. güne geldiğinde Tanrı yapmakta olduğu işi bitti. Yaptığı işten o gün dinlendi. Burada Tanrı'nın yaptığı iş denilen kelime aslında melakat denilen kelimedir. Tanrı çalıştığı, yaptığı iş de melakat deniliyor. Aynı zamanda bu kelime kölelerin yaptığı iş için de kullanılıyor. Çok ilginç değil mi? Kölelerin yaptığı iş ve Tanrı'nın yaptığı işe aynı kelimeyi kullanıyor.
3: İlginç,
4: çiftçilerin ilginç. Yaptığı, balıkçıların ve deniz ticareti uğraşan kişilerin yaptığı işi de aynı kelimeyle kullanıyor. Yani bizler bir anlamda çalışmayı ibadet gibi görmemiz gerekiyor. Tanrı'ya hizmet ettiğimizi düşünüp, yani bu ne anlama gelir ibadet dediğimiz zaman? Tanrı'nın önünde yaşamamız gerekiyor. Ne yaparsak yapalım Tanrı'nın adına Tanrı leke gelmeyecek, ona yücelik getirecek şekilde çalışmamız gerekiyor. Bu bilinçte olmamız gerekiyor. İkincisi, amaç ve misyon bilinci olmamız gerekiyor. Tanrı'nın her bireye verdiği yeteneği, misyonun ne olduğunu, çağrısının ne olduğunu farkında olmamız gerekiyor. Bunu sürekli olarak kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Ben niçin yaşıyorum? Ben niçin çalışıyorum? Benim çağrım nedir? Benim Tanrı'nın bana olan çağrısı, bana verdiği yetenek nedir? Bunu bilip bu bilincinde olursak tembelliğe pek düşmeyeceğimizi düşünüyorum. Yani o niçin yaratıldığımızı, bize ne görev verildiğini, amacını bilirsek ona göre biraz daha, hatta senin İsa Mesih'in geliş amacı, onun yaşam amacını bildiği için gayretle çalıştığı gibi biz de bu bilinçte olduğumuz zaman tembelliğe düşmeyeceğiz. Evet. Tembellikten sıyrılacağız diye düşünebilirim. Bir konuda dua ve derin düşünme. Yani Tanrı'nın tembelliğimizi aşmamız için Tanrı'dan güç ve kararlı bir yürek isteyebiliriz. Yani bu, bizler zaman zaman tembelliğe düşebiliriz ya da öyle bir ruha kapılabiliriz. Ama bunun için Tanrı'ya dua ederek o tembellikten sıyrılabiliyoruz. Bazen çok isteksiz oluyorum. Rab bana güç ver. Rab bunu yapabilmeme yardım et. Birden Rab bana bilgelik veriyor, güç veriyor ve yapamayacağım bir şey yapabilecek cesaret geliyor, kararlılık geliyor ve o işi yapabiliyorsun. Bir motivasyon yine geliyor ve Tanrı'nın sözünü düşündükçe de Tanrı'nın bize o sözler aracılığıyla daha çok çalışkan olmamız konusunda yönlendirecektir. Bu da bizim tembellikten sıyrılmamıza yardımcı olur.
3: Evet, ve İsa'da bu çalışkanlığı nasıl görüyoruz Nuh Bey? Kapatmadan onu da sorayım.
4: İsa'da çalışkanlığı şöyle söyleyeyim. Onun sürekli hizmetinde aslında biz dile getirdik ama İsa Mesih gündüzleri halka öğretiyor, hastaları iyileştiriyor, onlara Tanrı'nın sevgisini gösteriyor. Ama çoğu zaman kalabalıklar dağıldıktan sonra da ne yapıyor? Öğrencilerini öğretmeye devam ediyor ya da dua etmeye devam ediyor. Yani bir tembellik değil, sürekli bir hizmet ettiğini görüyoruz ve diyor ki babam çalışıyor, benim de çalışmam gerekiyor gibi.
3: Anladı, evet.
4: Onun sürekli bir hizmet anlayışı vardı ve bunu sürdürüyordu. Bizim de bu şekilde İsa'dan çalışkanlığı öğrenebiliriz. Tembellik etmediğini görüyoruz. Diğeri de İsa'nın görev bilinci. Az önce de değindiğimiz bir konu. İsa görevini büyük bir ciddiyetle yaklaştı ve zamanını boşa harcamadı. Beni diyor ki Yuhanna 9. bölüm 4. ayette. Beni gönderen işlerini vakit daha gündüzken yapmalıyız. Yani yapacak zaman varken bunu boşa harcamamamız gerekiyor. Evet. Zaman varken bunu değerlendirelim ve zamanımızı iyi bir şekilde. Çünkü yapacağım işi belli, niçin geldiği belli ve zamanın ne kadar kısıtlı olduğu ve bizler sanki sonsuz yaşayacakmışız gibi birçok şeyi yapıyoruz.
3: Doğru.
4: Erteliyoruz, yapmıyoruz, geciktiriyoruz ama İsa Mesih bize ne diyor? Zamanımız aslında sınırlı ve bu sınırlı zamanı şu an değerlendirmemiz gerekiyor. Bunun bilincinde olmamız lazım. İsa Mesih zorluklara rağmen çalıştı. Bu bize çok önemli bir şey. Az önce sorduğumuz soru, bu önderler, yani patronlar, ilişkiler, bunlarla ilişkili de olabilir ama İsa eleştiri ve yanlış anlaşılma, halkın yoğun baskısına rağmen, onların yaptığı hizmeti anlamaması, reddetmesine rağmen İsa Mesih vazgeçmedi.
3: Evet.
4: Tüm zorluklara rağmen hizmetini sürdürdüğünü görüyoruz ve Son olarak da İsa'nın çalışmayı öğütlediğini görüyoruz. İsa tembelliği eleştiren, çalışmayı öğütleyen birçok şey anlatıyor ve biz az önce anlattığımız emanet, talant yine örnek gösterebiliriz. Ve bunun gibi daha birçok şeyi İsa'nın öğretilerine baktığımız zaman çalışmaya, gayretli olmaya ve dediği gibi ben insanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi. Bence bizler çalışkanlığı öğrenmek istiyorsak insanlarda hep birilerine hizmet almak, saygı görmek, tembellik yapma gibi bir şeyi var, doğası var. Ama İsa Mesih kendisi Tanrı olduğu halde, kendisi yüce bir varlık olduğu halde insanın sıfatında geliyor ve insanlardan övgü ya da ona hizmet edilmesini beklemeden kendisi başkalarına hizmet ediyor. Evet. Çalışıyor. Bu bence İsa Mesih'te öğreneceğimiz en önemli şeydir.
3: Çok teşekkür ederiz Nuh Bey. Programımızın sonuna geldik aslında ve bir ayetle kapatmak istiyorum. Yuhanna 5. bölüm 17. ayetten okumak istiyorum. Siz zaten okudunuz. Diyor ki ama İsa onlara şu karşılığı verdi. Babam hala çalışmaktadır. Ben de çalışıyorum diyor İsa. İlginç bir nokta. Ben de çalışıyorum demesi aslında ilginç. Çünkü bugün bir kişi Mesih İsa'ya iman ettiği zaman artık İsa'nın onun çarmı üzerinde öldüğünü ve üçüncü gün dirildiğini iman ettiği zaman artık o günah problemi ortadan kalkıyor. Yani bizi Tanrı'dan uzaklaştıran o problem ortadan kalkıyor. Ve aslında İsa o kişi için halen şu anda aracılık etmeye devam ediyor değil mi? Yani babanın yanındadır, babanın tahtının sağındadır. Ve aslında dünyaya geldiğinde nasıl çalışıyorsa şu an halen diri Tanrı olduğu için İsa Mesih çalışmaya devam etmektedir. Bizim için aracılık etmeye devam etmektedir. Ve biz her günah işlediğimizde o belki usanmadan, bıkmadan Tanrı ile aramızda o aracılığı sürdürmeye devam ediyor. Aslında o kefareti hatırlamaya devam ediyor. Bunu görüyoruz. Bu konuda daha fazla sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Ve aynı şekilde sosyal medya platformlarından da @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Esenlikler.

0: insan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: İsa sadece bir peygamber miydi? Onun hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Artık nedenler ve nasıllar bu program aracılığıyla cevap buluyor. Cennete nasıl ulaşabileceğimizin sırrı, Mesih İsa'nın tanrılığı, ölümü ve dirilişinin ardındaki sır perdesi, Tanrı hakkındaki tüm gerçekler, bizlere sunduğu kurtuluş planı. Tanrı ile ilgili düşündüklerinizi sarsacak program Tanrı Öğretisi Radyo Maranata'da başlıyor. Merhaba Radyo Maranata dinleyicileri. Herkese esenlik olsun. Tanrı'nın Öğretisi programına tekrar hoş geldiniz. Bugün yine sizinle beraberiz. Tanrı'nın Doğası 2 adlı programına geçeceğiz. Hristiyanlar olarak birden fazla Tanrı'ya mı tapınırız? Birçok inanç Hristiyanların tek Tanrı'ya inanmadıklarını iddia ederler. Peki doğru mudur? Üçlü birlik kavramına inanmak, üç Tanrı'ya inanmak mıdır? Peki Tanrı kimdir? Tanrı'nın isimleri var mıdır? Tanrı'nın karakteri ve insan karakteri aynı özellikleri taşıyor mu? Ya iradesi? Daha birçok konuda sizinle birlikte bu konuları konuşacağız. Araştırmacı yazar, sevgili öğretmenimiz Murat Bağır stüdyomuzda. Hoş geldin Murat Bağır.
1: Hoş bulduk. Tekrar ben bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize iyi günler diliyorum. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
0: Programımıza geçmeden önce hatırlatma yapalım sevgili dinleyicilerimize. Soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konular bize soru@radyomaranata.com adresine yazarak iletebilirsiniz. soru@radyomaranata.com. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Hem de yayınlarımızı YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz. Bugün Tanrı'nın Doğası 2. programı yapıyoruz ve bugünkü konumuz Tanrı ruhtur. Yani notlarıma baktığımda Tanrı bir madde değildir, fiziksel doğası yoktur, Tanrı görülmez diye not almışım. Bunu birazcık açabilir misiniz? Eminim sevgi dinleyicilerimiz de benim gibi merak ediyorlardır. Neden böyle düşünüyoruz? Biraz Tanrı'nın ruhu hakkında bahsedebilir miyiz Murat?
1: Memnuniyetle tabii ki. Şimdi Tanrı'yı düşündüğümüzde Tanrı'nın kişi olduğuna bakmıştık. Ama Tanrı'nın bir özü de var, yani bir doğası da var. Nasıl bir insanların bir doğası var. Biz insanlar et ve kandan oluşuyoruz. Yani bir bedenimiz var. İşte ağaçların, bitkilerin kendine özgü bedenleri, doğaları var. Tanrı'nın da kendisine özgü bir doğası var. Tanrı'nın doğası Tanrı ruhtur. Yani Tanrı bir madde değildir. Çünkü madde yaratılan yaratıkların doğasına ait bir özgü bir şeydir. Ama yaratan Tanrı, mükemmel Tanrı ruhtur. Madde değildir. Dolayısıyla bizim gibi yaratıklar gibi fiziksel doğası yoktur. Bu da şey demek, yani Tanrı'nın bir şekli olmadığı anlamına geliyor. Yani şekil fiziksel doğası olan şeylere ait bir özelliktir. Dolayısıyla Tanrı'nın fiziksel bedeni de olmadığı için bizler gibi bu fiziksel bedenin gereği olan sınırlara sahip değildir. Yani biz fiziksel doğaya sahip olduğumuz için işte bir mekanda olmamız gerekiyor. Şu anda buradaysam başka bir yerde olamıyorum. İşte bu zaman içerisinde olmam gerekiyor, burada olmam gerekiyor. Ama Tanrı'nın ruhu olduğu için böyle sınırlamalara bağımlı değil. Tanrı'nın ruhu olduğunu yine kutsal kitaptan okuyoruz. Yine yeni antlaşmada İsa Mesih Samiriyeli kadınla konuştuğunda Tanrı'nın ruh olduğunu bize söylüyor. O bölümü okumak istiyorum. Yuhanna 4. bölüm 21. ayetten itibaren. İsa ona şöyle dedi: "Kadın, bana inan, öyle bir saat geliyor ki babaya ne bu dağda ne de Yeruşalim'de tapınacaksınız. Siz bilmediğinize tapıyorsunuz, biz bildiğimize tapıyoruz. Çünkü kurtuluş Yahudilerdendir. Ama içtenlikle tapınanların babaya ruhta ve gerçekte tapınacakları saat geliyor. İşte o saat şimdir. Baba da kendisine böyle tapınanları arıyor. Tanrı ruhtur, ona tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdır." Dolayısıyla burada çok önemli birkaç şeyden bahsediyor. Tanrı'nın ruhu olduğunu söylemekle birlikte Tanrı'ya ruhta ve gerçekte tapınmaktan bahsediyor. Yani bazen hani belli bir fiziksel mekan içerisinde olmak önemli değil veya Tanrı'yı belli bir fiziksel mekan içerisinde düşünmek çok anlamsız. Çünkü Tanrı her yerde, ruh olduğu için belli bir fiziksel sınırlılığı yok. Tanrı'ya her yerde tapınabiliriz. Tanrı şuradadır, buradadır diye düşünmemeliyiz. Yani bizi yaratan Tanrı her yerdedir. Tanrı'nın sınırları yok. Yani Tanrı ruhu olduğu için bütün her şey Tanrı'nın gözü önündedir. Bu konulara zaten ilerideki programlarımızda biraz daha detaylı değineceğiz. Ama burada önemli olan şey Tanrı'ya ruhta ve gerçekte tapınmak. Yani sadece şekilsel olarak Tanrı'ya tapındığımızda, şekilsel olarak, dış görünüşsel olarak Tanrı'ya yaklaştığımızda aslında Tanrı böyle tapınanları aramıyor. Yani Tanrı ruhu olduğu için içsel bir şekilde ruhumuzdan ona tapınmamız lazım. Ama bu da yeterli değil. Gerçekte tapınmamız lazım Tanrı'ya. Gerçekte nasıl tapınabiliriz? Tabii ki İsa Mesih aracılığıyla. Çünkü İsa Mesih, gerçek olan İsa Mesih'tir. Bize babayı tanıtan, Tanrı'yı tanıtan İsa Mesih'tir. Dolayısıyla İsa Mesih'e iman ettiğimizde İsa Mesih aracılığıyla gerçekte babaya, Tanrı'ya tapınmış oluyoruz. Aynı zamanda içsel bir şekilde, ruhsal olarak tapınmış oluyoruz. Bazen kutsal kitaba baktığımızda tabii biz Tanrı'nın fiziksel doğası olmadığından bahsettik ama kutsal kitaba baktığımızda işte bazı ayetlerde işte Tanrı'nın gözlerinden bahsediyor, Tanrı'nın elinden bahsediyor, Tanrı'nın işittiğinden bahsediyor. Bunları nasıl anlamlandırabiliriz? Tabii ki Tanrı fiziksel olmadığı için fiziksel öğelere, fiziksel organlara sahip değil. Ama kutsal kitap insanlar için yazıldığı için, insanların Tanrı'yı anlayabilmesi için, Tanrı'yı daha iyi tanıyabilmesi için Tanrı bizim anlamamız için bu öğeleri kullanıyor. Yani Tanrı her şeyi görüyor zaten. Ama bunu görmesi için Tanrı'nın gözlerinin olmasına gerek yok. Ama bunu bizim anlamamız için Tanrı'nın gözleri her yeri görür diye konuşuyor. Mesela 2. Tarihler 16-9. ayette Rabbin gözleri bütün yürekleriyle kendisine bağlı olanlara güç vermek için her yeri görür. Yani Rab her yeri görür. Sadece görünen yerleri değil, insanların iç varlığını da, yüreklerin içini de görür. Ama Rabbin bunu görmesi için bizim sahip olduğumuz, fiziksel olarak sahip olduğumuz gözlere ihtiyacı yok. Tanrı zaten ruh olarak bunu görür. Ama bizim bunu anlayabilmemiz için, yani Tanrı'nın her yeri görebildiğini anlayabilmemiz için Tanrı, yani kutsal kitapta bunu bu şekilde kendisini tanımlıyor. Rabbin gözleri diye ifade ediyor bu gerçeği. Mesela başka bir örnek vereyim. Yasanın tekrarı 5. bölüm 15. ayette Mısır'da köle olduğunu ve Tanrı'nın Rabbin seni oradan güçlü ve kudretli eliyle çıkardığını anımsayacaksın. Burada Tanrı'nın elinden bahsediyor. Tanrı'nın eliyle İsrail'i Mısır'dan, kölelikten çıkardığından bahsediyor ve bu elin güçlü ve kudretli olduğunu söylüyor. Ama Tanrı Tanrı'nın fiziksel eli yok ki onları. Ama bu Tanrı'nın güçlü olduğunu anlatmak için, Tanrı'nın buna muktedir olduğunu anlatmak için, bizim anlayabilmemiz için, insanların okuduğunda Tanrı'yı daha iyi tanıyabilmesi için, anlayabilmesi için, Tanrı'nın işlerini anlayabilmesi için bu şekilde Tanrı bunları kullanıyor. Bizim anlamamız için. Yoksa Tanrı'nın fiziksel olarak bizim gibi bir doğası yoktur. Dolayısıyla fiziksel olarak bizim gibi organlara, öğelere sahip değildir.
2: Aslında ileriki programlarda bize bunu anlatacaksın ama Tanrı görülmez dedin. Biz Hristiyanlar İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'yı görebiliyoruz. Kısa da olsa biraz ilerleyen programlarda gerçi bize bahsedeceksin ama biraz bu konuda bahsedebilir misin? Biz İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'yı görebiliyoruz değil mi? Bu ne anlama geliyor?
1: Şimdi Tanrı ruhu olduğu için Tanrı görülmez. Yine Yuhanna 1.18'de şunu söylüyor. Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Babanın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik oğul onu tanıttı. Şimdi Tanrı'yı göremiyoruz, ruh olduğu için göremiyoruz. Aynı zamanda yani bir tane dediği Tanrı ruhu olduğu için biz göremiyoruz. İkincisi de Tanrı kutsal olduğu için biz göremiyoruz. Çünkü biz günahlıyız. Yani şimdi şöyle anlatayım mesela. Güneşe baktığımızda ne oluyor? Gözlerimiz kamaşıyor değil mi? Yani bakamıyoruz, belki bir saniyeden fazla bakamayız. Şimdi Tanrı kutsal ve yüce bir Tanrı olduğu için yani onun yüceliğine bakmamız mümkün değil. Onu görmemiz, yani güneşten çok çok daha yüce bir varlıktan, çok çok daha büyük bir tanrıdan, bir varlıktan, tanrıdan bahsediyoruz. Yani tanrının eski ayete baktığımızda bir şekilde olsa Tanrı'nın varlığına bir şekilde yaklaştığımızda aslında günahları, ne kadar günahlı olduğumuzu görüyoruz. Peygamberlerin böyle hissettiğini görüyoruz ve diz çöküp yere diz çöküp bayıldıklarını görüyoruz. Dolayısıyla Tanrı ruh olduğu için göremiyoruz. Aynı zamanda Tanrı kutsal olduğu için de zaten ona yaklaşamayız. Yani ve göremeyiz. Ama senin de söylediğin gibi İsa Mesih bize Tanrı'yı tanıttı. Yani Tanrı'nın sözü, Tanrı'nın bağrından çıkan Tanrı'nın sözü, aynı özü, aynı doğaya sahip olan Tanrı, insan olup aramızda yaşadığı ve Tanrı'nın karakterini, Tanrı'nın bakış açılarını, Tanrı'nın isteklerini bize anlattı, açıkladı. Çünkü İsa Mesih, Tanrı'nın tüm doluluğu İsa Mesih'teydi. Aynı öz ve aynı doğaya sahip olan Tanrı'nın sözü insan bedeni olarak aramızda yaşadı ve Tanrı'yı tanıttı. Bunun dışında eski antlaşmada aslında Tanrı'nın bir şekilde insanlarla iletişim kurarken fiziksel şekillerde göründüğünü söylüyor. Yani Tanrı'nın tam varlığı, gerçekten öz varlığı değil ama başka araçlarla, vasıtalarla kendisini insanlara gösterdiğini, insanlarla iletişim kurduğunu görüyoruz. Mesela bunlara teknik olarak teofani deniyor. Bir terim olarak bu terim kullanılıyor. Mesela biraz önce, daha sonra bir önceki programımızda Tanrı'nın Musa'ya göründüğünden bahsetmiştik. Orada yanan çalı içerisinde, sürekli yanan bir ateş içerisinde Tanrı Musa'ya göründü. Yani bu bir teofanidir. Tanrı tüm varlığıyla, tüm öz varlığıyla Musa'ya görünmedi ama bir vasıta. Burada vasıta neydi? Bir yanan çalı içerisinde ateş. Ateş içerisinden Musa'ya göründü ve Musa'ya konuştu. Başka bir örnek, mesela Tanrı'nın Sina Dağı'na ateş içinde inmesi. Orada yine Musa'yla konuşması. Buna başka bir örnek. Eski antlaşmada daha çok Rabbin meleği olarak Tanrı'nın eski ayetteki, eski antlaşmadaki insanlara da iletişim kurduğunu, konuştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla aslında Tanrı ruh olduğundan, yani şunu söyleyebilirim. Biz bir fiziksel objeyle Tanrı'yı temsil, yani resmedemeyiz veya nitelendiremeyiz. Zaten çıkış bölümde 20. bölüm 4. ayette bu Tanrı 10 emri verirken o emirden bir tanesi, kendine yukarıda, gökyüzünde, aşağıda, yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın. Çünkü genellikle insanlar Tanrı'yı cisimleştirebilmek için, somutlaştırmak için genellikle bir put şekline sokuyorlar. Ama Tanrı bir put değildir. Yani Tanrı'nın bir fiziksel bir doğası yoktur. Ve Tanrı her yerdir. Tanrı bir şeye sınırlandırılamaz. Bir puta canı varlığı olmayan, yani canı olmayan, kanı olmayan canı bir maddeye sınırlandırılamaz. Dolayısıyla put yapmak, yani Tanrı diye puta tapmak gerçekten Tanrı'ya saygısızlık ve büyük bir günah. Yani Tanrı görülmez. Tanrı çünkü yücedir. Her şeyin üzerinde egemendir. Dolayısıyla bir fiziksel objeyle temsil edilemez.
2: Teşekkür ederim. Özellikle Tanrı sınırlandırılamaz. Tanrı görülmez, yücedir ve her şeyin üzerindedir. Özellikle bu teofani konusunda bize açıklama yaptın. Bu herhalde Grekçe bir kelime değil mi? Anladım kadarıyla.
1: Evet, evet. Teofani Grekçe bir teknik bir kelime.
2: O zaman ikinci konu olarak Tanrı yaşamdır. Bu konu hakkında bahsedeceğiz. Ama önce kısa bir ara verelim. Bu kısa aradan sonra yani özellikle İsa Mesih aracıyla sonsuz yaşam veren Tanrı'dan bahsedeceğiz. Aslında burada kafama çok sorular takıldı. O konu hakkında sana birazcık soracağım. Ama ikinci bölümde bu konuda birazcık bahseder misin? Yani Tanrı yaşamdır. Hangi konular üzerine değineceğiz daha çok Murat?
1: Yani Tanrı'nın kendisinin yaşam olduğunu, yaşamın kaynak olduğunu, yaşamın kaynağı olduğunu bahsedeceğiz. Aynı zamanda Tanrı'nın sınırsızlıklarından bahsedeceğiz. Tanrı'nın kendinden var olduğunu, Tanrı'nın zamana bağımlı olmadığını, tek Tanrı olduğunu, Tanrı'nın limitleri olmadığını, ölçülemediğini, yani bu konulardan bahsedeceğiz. Yani ilginç konular olacak.
2: Evet, heyecanla ben de bu soruları sormayı bekliyorum. Sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir ara vereceğiz. Radyo Maranta'dan ayrılmıyorsunuz. Sevgili konuğumuz araştırmacı yazar Murat Bağır bizimle. İkinci bölümde Tanrı sınırsızdır konusuyla devam edeceğiz. Hemen şimdi kısa bir ara veriyoruz.

0: Kıskançlık, sabırsızlık ya da iletişim problemleri mi yaşıyorsunuz? O zaman sizleri Aile Psikolojisi programımızda buluşmaya davet ediyoruz. Aile Psikolojisi programını takip etmek için web sitemizdeki yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz sevgili Radyo Manata dinleyicileri. Sevgili araştırmacı yazar ve misafirimiz, öğretmenimiz sevgili Murat Bağır burada. Şimdi Tanrı yaşamdır dedik ve başka bir konuya geçiyoruz. Ve müjde, İsa Mesih aracılığıyla sonsuz yaşam veren Tanrı. Bunu biraz açabilir misin? Yani buradaki İsa Mesih aracılığıyla olan sonsuz yaşam nedir? İsa Mesih'in gelme amacı nedir? Bunları bir bütün olarak senden duymak isteriz Murat.
1: Tanrı'nın doğasından bahsediyoruz. Tabii Tanrı'nın doğasından bahsederken önemli bir konu Tanrı'nın yaşam olması. Yani yaşayan Tanrı. Daha önceki konuşmalarımda da söylediğim gibi yani Tanrı bir madde değil, Tanrı bir enerji değil, Tanrı bir kişi, bir varlık ve yaşayan bir varlık. Bunu Kutsal Kitap'tan okuyoruz. Mesela 42. Mezmur 2. ayette mezmurcu şunu söylüyor. Canım Tanrı'ya, yaşayan Tanrı'ya susadı. Ne zaman görmeye gideceğim Tanrı'nın yüzünü? Yani o kişinin, bizi yaratan Tanrı'nın bir kişi olduğunu ama yaşayan bir kişi olduğunu görüyoruz. Bunun dışında aynı zamanda bu yaşayan kişi, yani yaşam olan kişi, yaşamın kaynağı olan kişi. Yani kendi doğasında yaşam var. Yani doğasının özelliği yaşam olması. Aynı zamanda yarattığı her şeye, yani bizlere yaratılışa yaşam vermesi. Biz onun sayesinde yaşıyoruz. Şu anda nefes alıyorsak, yani yaşayabiliyorsak, onun sayesinde, Tanrı'nın bize verdiği yaşam sayesinde yaşayabiliyoruz. Dolayısıyla Tanrı'da yaşam vardır. Yani yaşamın kaynağı Tanrı'dır. Başka hiçbir şey değil, bir enerji değil, bir madde değil. Bu yaşamın, yaşadığımız yaşamın kaynağı Tanrı'dır. Herkes ölür ama Tanrı sonsuza dek yaşar. Yani ezeli ebedi yaşayan Tanrı'dır. Çünkü yaşam Tanrı'nın doğasındadır, özündedir. Bir gün dünya bitse bile Tanrı yaşayacaktır, yaşamaya devam edecektir. Çünkü Tanrı'nın başlangıcı ve sonu yoktur. Yaşam kendi Tanrı'nın kendi doğasındadır. Ama Tanrı'nın bizler için planı sadece bu yaşamla mı sınırlı? Yani bizleri sadece bu zaman, bu yaşam için mi yarattı? Hayır. Tanrı yaşamın kaynağıysa Tanrı'da yaşam bol bol var demektir. Yani demek ki bizi yarattıysa ve bu yaşamı bize paydaş kıldıysa demek ki bizi seven bir Tanrı. Yani bu yaşamdan bize vermek isteyen bir Tanrı. O zaman Tanrı'nın insanlar için planı daha fazla, daha büyük olmalı. Yani bir sonsuz yaşam olmalı. Yani sonsuz yaşam demek Tanrı'nın huzurunda, Tanrı'nın varlığında yaşamak demek. Yani onun huzurunda yaşadığımız zaman biz yaşam oluyor. Ama Tanrı'nın huzuruna nasıl gidebilirim? Tanrı'dan nasıl sonsuz yaşam alabilirim? Çünkü ölüyoruz hepimiz. Yani hepimiz ölüyoruz, gömüyorlar değil mi? Nasıl tekrar dirilebilirim? Dirilme umudu var mı? Yaşama umudu var mı? Evet var. İsa Mesih'te var. Zaten İsa Mesih, biraz önce de bahsettik, daha önceki programlarımızda bahsettik. İsa Mesih bunun için de geldi. Yani biz yaşam alalım diye geldi. Aslında biz ölmek üzere olduğumuz için geldi. Biz bu ölümden kurtarmak için geldi. Bizim yerimize çarmıhta öldü. Çünkü günahımızın neticesi ölümdür. Çünkü günah Tanrı'nın kutsallığına aykırı bir şeydir. Tanrı günaha bakamaz. Ama Tanrı'nın bize yaşam vermesi için Tanrı'nın huzuruna girebilmemiz lazım. Dolayısıyla bu günahın bedelinin ödenmesi lazım. Tanrı bunu görmezden gelemez. Bir suç varsa, bir ceza varsa bunu görmezden gelemez. Tanrı adaletli bir Tanrı'dır çünkü. İlerideki konularda bahsedeceğiz. Bir şekilde adaletin de yerine gelmesi lazım. Ama Tanrı bu adaleti kendi oğlunda yerine getirdi. Kendi sözü, beden alan sözü İsa Mesih'te, değil mi? Bizim günahlarımızı, suçlarımızı kendi üzerine aldı. O cezayı çekti. Bizim cezamızı o çekti ve adalet yerine geldi. Aynı zamanda günahlarımızın bedeli de ödenmiş olduğu için günahlarımızın suçlarını üzerimizden kaldırdı. Ona iman eden herkes için bu geçerlidir. Dolayısıyla artık Tanrı'nın huzuruna İsa Mesih sayesinde girebilirim. İsa Mesih nasıl ölümü yenip üçüncü gün dirildiyse bana da yaşam, sonsuz yaşam verecektir. Çağların sonunda geldiğinde bedenlerimiz tekrar dirilecektir ve sonsuzluk boyunca Tanrı'nın huzurunda olacağız. Yani çünkü yaşam ondan kaynaklıdır. Tanrı'dan kopuk olduğumuzda yaşam olmuyor. Yani başka yaşam kaynağı yok. Eğer sonsuz yaşam bulmak istiyorsak, almak istiyorsak, değil mi? Tanrı'ya dönmemiz lazım. Kaynağa dönmemiz lazım ve kaynaktan almamız lazım. Kaynağımız Tanrı'dır. Tanrı'ya dönmemiz lazım. Ve İsa Mesih'in aracılığıyla, yani gerçekte Tanrı'ya dönebiliyoruz. İsa Mesih gerçektir. O gerçekte Tanrı'ya dönüp ve o gerçekte Tanrı'dan yaşam alabiliyoruz. Dolayısıyla İsa Mesih aracılığıyla sonsuz yaşam veren bir Tanrı var. Bizi seven bir Tanrı var. Bu yaşamı bol bol bize sunan bir Tanrı var. Yaşamın kaynağı olan Tanrı var. Bunu kutsal kitaptan net bir şekilde görebiliyoruz.
0: Evet. Biraz bu sonsuz yaşam nasıl bir şey? Biraz ondan bahsedebilir misin? Yani bizim bugün anladığımız cennet anlamına geliyor sanırım. Yoksa biraz da anlatabilir misin?
1: Evet, evet. Maalesef insanlar sonsuz yaşamı ya anlamıyorlar ya da yanlış anlıyorlar. Çünkü biz şu anda fiziksel doğalarımız var. Fiziksel bir dünyada yaşıyoruz. Ve ihtiyaçlarımız da fiziksel. Yani isteklerimiz de fiziksel. İşte insanlar evleniyorlar, çoluk çocuk sahibi oluyorlar. Fiziksel oldukları için işte yiyorlar, içiyorlar. Ama sonsuz yaşamı, cenneti de böyle düşünüyoruz. Halbuki orada fiziksel, yani et ve kandan oluşan bedenlerimiz olmayacak. Orada Tanrı'nın huzurunda ruhsal bedenlerimiz olacak. Yani bedenlerimiz ne olacak? Ama görkemli bedenlerimiz olacak. Yücelmiş bedenlerimiz olacak. Tanrı'nın huzuruna uygun bedenlerimiz olacak. Ruhsal bedenlerimiz, göksel bedenlerimiz olacak. Orada evlilik olmayacak. Orada yani insanlar çoluk çocuk sahibi olmayacaklar. İnsanların eşleri, sevgilileri olmayacak. Orada Tanrı'nın huzurunda Tanrı'nın yüceliğini yaşayacağız. Yani Tanrı'nın yüceliğinden daha yüce bir şey olabilir mi? Yani orada yaşayacağımız, o Tanrı'nın görkemine paydaş olacağımız şeyden daha mükemmel, daha yetkin bir şey olabilir mi? Bazen dediğim gibi biz fiziksel olarak bakıyoruz. Fiziksel doğamız olduğu için, fiziksel ihtiyaçlarımız olduğu için. Ama Tanrı'nın huzurunda böyle ihtiyaçlarımız olmayacak. Fiziksel ihtiyaçlarımız olmayacak. Fiziksel doğamız olmayacak. Bunlar bu dünyaya özgü şeyler. Yani insanlar evlenecekler, ne evlendirecekler, ne cinsellik yaşayacaklar. Orada Tanrı'nın yüceliğini paylaşacağız. Tanrı'ya tapınacağız. Sonsuzluklar boyunca Tanrı'ya hamd edeceğiz. Tanrı'nın güzelliğini göreceğiz. Tanrı'nın yüceliğini göreceğiz. Tanrı'nın varlığından zevk alacağız. Yani bundan daha mükemmel bir şey olabilir mi? Yani yaşayacağımız şeyleri tabii ki şu anda tarif etmek, yani yaşamadığımı çok bilemiyorum ama kutsal kitaptan anladığımız bu. Yani fiziksel olarak düşünmememiz lazım. Bu kesinlikle yanlış bir düşünce.
0: Evet. Peki bu konuda birazcık ben daha derin sorular sormayı seviyorum. Sonsuz yaşama kavuşmak için insanların yapması gereken şey nedir? Yani bu konuda temel öğreti İsa Mesih'e iman etmek mi yoksa başka ilkeleri kabul etmek mi? Biraz İsa'dan bahsedersek belki bu konuda.
1: Yani biraz önce derken belki bir önceki programımızda şunu söylemiştik. Tanrı kendisini ruhta ve gerçekte tapınanları arıyor. Yani Tanrı'ya ruhta ve gerçekte yaklaşmamız lazım. Gerçekte nasıl yaklaşabiliriz? Tamam, ben bir kendi kafama göre, kendi doğruluğuma göre bir yol izleyebilirim. Ama o Tanrı'nın doğruluğunu oluşturmaz. Yani Tanrı'yı tanımak bu açıdan önemlidir. Yani nasıl bir Tanrı'dır? Tanrı kimdir? Tanrı'yı bizimle nasıl bir ilişki kurmak istiyor? Dolayısıyla hani gerçekte yaklaşmamız lazım. Tanrı kendisini bize İsa Mesih'te açıklamıştır. Yani Tanrı'nın sözü beden alıp dünyamıza geldi, aramızda yaşadı ve bize Tanrı'yı gösterdi, yani babayı gösterdi. Yani babaya nasıl gidebileceğimizi gösterdi. Eğer İsa Mesih olmadan babaya gidemeyiz. Yani ben kendi çabamla, kendi başarımla Tanrı'nın huzuruna çıkamam. Çünkü ben günahlıyım. Günahlarımın bedelini ödeyemem. Yani ne kadar mükemmel şekilde yaşarsam yaşayayım, günahlıyım. Ama günahlı bir insan olarak kutsal Tanrı'nın huzuruna nasıl çıkabilirim? Yani güneşe bak nasıl bakamıyoruz, değil mi? Ama günahlı bir insan olarak da günah üzerimdeyken Tanrı'ya yaklaşamam, onun huzuruna yaklaşamam. O günahın bedelinin ödenmesi lazım. Zerre kadar da olsa onun ödenmesi lazım. Ama ben kendi çabamda bunu ödeyemiyorum. Kendi ne kadar iyi bir insan olmaya çalışsam çalışayım, hala kirliyiz. Yani hepimiz kirliyiz. Zaten sadece şey olarak düşünmemek lazım. İnsanlar bazen eylemsel günahlardan günahlarını düşünüyorlar. İşte ben şuna şu kötülük yapmadım, buna bunu yapmadım. Ama düşüncelerimiz kirli olabilir. Yüreğimiz kirli olabilir. Tutumlarımız, insanlara karşı tutumlarımız kirli olabilir. Yani hepimiz günahlıyız. Bir şekilde az veya çok günah işliyoruz. O günahlarımız da kutsal bir Tanrı'nın huzuruna gelmez mümkün değil. Ama sonsuz yaşam Tanrı'nın huzurudur. Yani onunla birlikte onun huzurunda olmak demektir. Dolayısıyla bunu ödeyebilecek tek kişi yani Tanrı'nın kendisi. Yani ben kendi günahlarımı ödeyemiyorum. Çünkü ben ölümü yenemem. Benim bunu ödemem için günahın içi ölümdür. Ölmem lazım. Ama kendimi diriltemiyorum. Ama İsa Mesih benim yerime öldü ve ölüme inip dirildi. O zaman beni de diriltebilir. Bunun garantisini vermiştir. Çünkü ölüme inip kendisi dirilmiştir. Ve gökyüzünde babanın sağına yükselmiştir. Onun gelmesini bekliyoruz ve bizi de diriltecektir. Buna imanımız var. Ama bu armağan, yani Tanrı'dan gelen bu armağan, sonsuz yaşam armağanı, aklanma armağanı, kurtuluş armağanı ona iman edenler içindir. Yani gerçeğe gelenler içindir. Ama gerçeği reddedersek bu fırsatı kaçırmış oluruz. Çünkü Tanrı kendisine ruhta ve gerçekte tapınanları arıyor. Yani Tanrı'yı reddettiğimizde aslında bu fırsatı, bu armağanı maalesef kaçırmış oluyoruz.
0: Aslında burada sizi belki dinleyicilerimiz de yakından tanımak ister ama siz İsa Mesih'i tanıdığınız dönemde sizi en çok etkileyen ne olmuştu İsa Mesih ile ilgili? Hiç hatırlıyor musunuz? İlk 2000 ne kadar?
1: 1992'nin sonunda 92'de iman ettim. 93'te yani 92'nin sonunda iman ettim.
0: O zamanki dönemleri hatırlıyor musunuz? Nasıldı hisleriniz? İsa Mesih'i nasıl tanımıştınız? Çünkü Tanrı'nın öz görüntüsünden bahsettiniz evet. Konuşmamızda.
1: Yani içimde hep Tanrı'yı tanımak isteği vardı. Yani biliyorum Tanrı vardır. Yani yaratan Tanrı. Egemendir. Ama bu Tanrı nerede? Nasıl bir Tanrı? Tanımıyorum yani bilmiyorum. Yani çevremdeki bilgiler de yetersizdi. Yani onlar beni doyurmuyordu. Ondan sonra ben ilk İncil'i okuduğumda, Kutsal Kitabı okuduğumda aslında biraz ön yargıyla yaklaştım. Ya bunlar da diğerleri gibi diye düşündüm, tamam mı? Ama İsa Mesih'in sözlerini okuduğumda şok oldum. Yani o kadar iç varlığıma derin işledi ki, yüreğime derin işledi ki. Evet sen doğruyu söylüyorsun. Evet ben de böyle düşünüyorum gerçekten. Tam böyle hani sol beklerken sağ vurdu. Ondan sonra daha çok okumak isterim, daha çok öğrenmek isterim ve yani İncil'i daha çok okumaya başladım ve kendi kendime okurken ben aslında iman ettim. Yani İsa'yı kabul ettim. Yani o İsa'nın sözleri, özellikle Tanrı sözünün beden alması ve aramızda yaşaması, bize olan sevgisi beni çok etkiledi. Yani bizi seven bir Tanrı var. Çünkü biz hep uzaktaki bir Tanrı'yı düşünüyoruz. Ama halbuki Tanrı'nın sözü beden alıp gelip aramızda yaşamış, insan olmuş. Yani bizimle aynı şartlara girmiş. Belki daha kötü şartlarda yaşamış. Yani bu ne kadar güzel bir şey. Yani yakın bir Tanrı. Benim için buraya gelen bir Tanrı. Aramıza gelen bir Tanrı. Beden alan bir Tanrı. Beni kurtarmak için. Bana olan sevgisi ne kadar büyük. Böyle beni bu kadar çok seven Tanrı'yı görmek gerçekten beni çok etkiledi. Ve onu daha çok tanımak istedim. Ve okumak, anlamak istedim.
0: Çok teşekkür ediyoruz Murat Bağır. Bize vermiş olduğunuz bu güzel hem İsa Mesih'e sonsuz yaşam veren Tanrı'dan bahsettiniz, hem de bunun nasıl olduğunu anlattınız, hem de kendi tanıklık hikayenizden kısa da olsa bahsettiniz. Onu tanıdığınız günlere geri döndük biraz. Evet sevgili dinleyicilerimiz, Tanrı Yaşamdır bölümümüzün bu bölümü sona erdi. Tanrı Öğretisi programı şimdilik sona erdi. Tanrı'nın Doğası 2. bölümü bitirdik. Tekrar yeni bir bölümde buluşmak üzere sevgili araştırmacı yazar Murat Bağır'a geldiği için, misafir olduğu için teşekkür ediyoruz. Teşekkürler.
1: Ben de teşekkür ederim. Dinleyenlere iyi günler, iyi haftalar diliyorum.
0: Tekrar yeni bir programda Radyo Manata dinleyicileri olarak hep beraber buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
5: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Bu programda birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu topraklarında Hristiyanlığın doğuşuna ve gelişimine bakacağız. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sohbetimiz esnasında soru ve görüşleriniz olursa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Sorularınıza oradan dönebiliriz daha sonrasında. Ve bizleri takip etmek isterseniz eğer sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak arama kısmına bizlere ulaşabilir ve takip edebilirsiniz efendim. Her zamanki gibi Anadolu'da aslında Hristiyanlığın nasıl geliştiğine bakıyoruz. Adım adım ilerliyoruz aslında bu konuda. Nasıl büyüdüğüne bakıyoruz. Bu bölümde daha çok konsiller üzerinde duracağız. Konseyler oldu ve Anadolu'da da konseyler oldu. Öncelikle konsey ne demek? Konseylerin toplanmasının nedeni nedir diye başlamak istiyorum ben.
1: Evet, çok önemlidir. Konsey ne demektir? Aslında söyleyeyim size. Konsey bir kilisede herhangi bir disiplin sorunu varsa ya da İncil'e ters düşen bir öğreti ileri sürüyorsa o kilisedeki yönetim kurulu ya da genel olarak o dönemde bütün kilise evrensel olduğu için bütün kiliseler, çünkü bütün kiliseleri etkileyen sorunlar olmuştu o dönemde. Mesih'in kişiliğiyle ilgili çok önemli bir konuydu. Örneğin bu konuları tartışmak için, İncil'in ışığında tartışmak ve belli karara vermek için konsey, buna diyor, konsey diyoruz, konsey diyoruz, meclis diyoruz.
0: Yani aslında baktığımız zaman yanlış bir öğreti varsa ya da farklı bir öğreti ortaya atılıyorsa, bunu bir sorun yaratıyorsa, o zaman bütün her yerdeki kiliselerden insanlar geliyor ve orada sorunu çözmeye çalışıyorlar.
1: Tabii bu yerel kilisede olabilir. Atıyorum An kilisedesin ve orada atıyorum ki 100 kişi vardır. O kişilerden biri kalkıp da farklı İncil yayıyorsa ve İncil'e ters bir şey söylüyorsa, o yerel kilisenin yönetim kurulu toplanacak ve bu konuyu tartışacak. Yanlıştır, o kadar. Ama eğer evrenselse bütün kiliseyi, bütün kiliseyi
0: ilgilendiren
1: bir konuysa, evrensel bir meclis toplanır. Çünkü İsa Mesih'in kişiliği önemlidir ve bütün dünyadaki kiliseyi temsil ediyordu.
0: Evet. Peki toplamda kaç tane konsey oldu ve kaçı Anadolu topraklarında oldu?
1: Yani tarih boyunca her zaman oluyor ama ben o dönemde 3. 4. yüzyıl, 5. yüzyılda Anadolu'da çok önemli 7 konsey oldu. Ama ben sadece evrensel 4 tane konseyimiz var. Evrensel, yani bütün dünyadaki o dönemdeki kilise önderleri, episkoposlar, öğretmenlerin katılımıyla 4 tane kilise, 4 tane konsey vardır.
0: Tamam. İsimleri nedir? Sadece isimlerini
1: tabii söyleyebilirim. İsim ve tarihiyle söyleyeceğim. Mesela ilk konseyimiz İznik Konseyi. İsa'dan sonra 325 yılında İznik biliyorsunuz İznik Gölü vardır.
0: Evet.
1: Ve Bursa'dan ya da Yalova'dan 45 dakika sonra bir yerdir. Güzel, şirin bir yerdedir. O dönemde de çok önemli bir kentti. Surlarla çevrili bir kentti ve Bizanslara ait bir yerdi.
0: Evet.
1: İkinci konseyimiz de Konstantinopol'dur. Yani 381 yılında İstanbul'da yine başka bir sorun vardı. Toplandılar ve bunu da karar verdiler. Üçüncü de Efes Konseyi'ydi. O da önemliydi. Efes'te toplandılar. Çünkü Efes çok önemli bir kentti ve dünyanın farklı yerlerinden insanlar geldiler. Orada sürülen bir düşünceyi de tartıştılar ve yanlış gördüler. Bir de son önemli konseyi de Kadıköy ya da Halkedon Konseyi'ydi. O da İsa'dan sonra 451 yılındadır. Şu andaki Kadıköy'de yapıldı. O zaman Kadıköy farklı bir Kadıköy'dü. Öyle.
0: Evet. Tabii ki Anadolu zengin topraklar ve baktığımız zaman birçok konseyde olmuş. Tabii ki bence toplumumuzda en çok bilineni İznik Konseyi. Bununla ilgili çok farklı görüşler, düşünceler var. Neden toplandı? Sorun neydi aslında? Onu konuşalım biraz.
1: Aslında Türkiye'mizde birçok insan, yani birçok tarihçi yanlıştır. Hı hı. Hiç olayı bilmeden anlatırlardı. İznik Konseyi'nde Hristiyanlar toplandılar ve İncil'i değiştirdiler. Olur mu böyle bir şey? Olur mu hele? O zaman 600 kişi gelmiş farklı yerlerden. Olur mu ya? Şimdi bile kalkıp da atıyorum Hristiyan'ın en büyük, atıyorum Papa kalkıp da yanlış bir cümle söylerse, doğru İncil'e de karşıysa ben karşı gelirim. Papa söyledi diye itaat edecek halim yok ki. Doğru değil mi? Şimdi o zaman İstanbul Patriği Arius diye bir adamdı ve İsa Mesih'in kişiyle ilgili bir fikir ilerisiydi. Şimdi Homosios, bir de Homosios, sadece bir u farkıyla. Homosios benzer. Yani benzer, atıyorum ki mesela ben atıyorum ki oğluma benzerim, tamam mı?
0: Evet.
1: Ama Homosios, yani u koydun mu tıpkısı gibi. Hı-hı. Yani Arius dedi ki İsa Mesih Tanrı'ya benzer. Tamam, Tanrı'ya benzer. Ve böylece İsa Mesih'in tanrılığını, uluhiyetini yatsıyor.
0: Evet.
1: Bu çok önemli bir noktadır. Ve gelip tartıştılar. 600'e yakın kişi katıldı.
0: Hı
1: hı. Dünyanın farklı yerlerinde katıldı. Ve katılanların çoğu, tarihin yazdığına göre söylüyorum, okuduğumuza göre, çoğu imanı uğruna ayağını kaybetmişti, kolu kaybetmişti, gözü gitmişti.
0: Evet.
1: Sıkıntı çekmiş, kılıçtan geçirmiş insanlardır. Ve hararetli, imanlı insanlardır. Ve gelip tartıştılar. Şimdi Arius düşüncesini söylediğim. Athanasios da o bir tarafında sözcülüğünü yapıyordu. Ve o zaman ellerinde var olan İncil ışığında tartıştılar bu konuyu. Ve İncil'in birçok yerinde, mesela birçok yerinde diyor ki, Yuhanna 1'de diyor ki, başlangıçta söz vardı, söz Tanrı yanındaydı ve söz Tanrı'ydı. Koliselerde 3. bölümde diyor ki, Tanrılığın bütün doluluğu Mesih'te bedenen vardı. Yani İsa Mesih bedendeyken bütün Tanrılığın doluluğu ondaydı.
0: Hı hı.
1: Sonra okuyoruz ki Mesih hayattayken demedi ki Tanrı seni bağışlasın. Geliyordu diyor ki kadın günahların bağışlandı. Gelip
0: evet.
1: de hastaya diyor ki diril, ölüyü diril diyordu. O Tanrı'ydı ve Tanrı yetkisini kullandı. Ama İsa Mesih kendi Tanrılığını böyle insanları korkutarak söylemedi. İsa Mesih aramızda alçak gönüllü gibi yaşadı ve baba bir gün Petru onun öğrencilerinde bir Thomas dedi ya bize babayı göster yeter. Ya dedi Thomas yıllardır benimlesin. Nasıl dersin bunu? Beni gören babayı görmüş ol, bitmiştir. Ve karar verdiler ki İsa Mesih babayı tıpkı baba gibidir. Babayla aynıdır ve baba Tanrı'ya eşittir. Ve İncil orada hiç söz edilmedi, değiştirilmedi asla. Elimizde İznik Konseyi'nden önce elimizde İncil'ler vardı. Bak söyleyeyim size. Septuaginta İsa'dan önce 3. yüzyılda basılmış Grekçe şimdi elimizde olan Tevrat'tır. 3. yüzyılda İznik Konseyi'nden önce elimizde Septuaginta. Yani Süryanice yapılmış çok önemli elimizde duruyor. Hala elimizde binlerce yazıt vardır. İncil'in orijinal metinleri isteyen, burada söylüyorum isteyen British Museum'dedir. Eğer bir araştırmacısın, eğer bir araştırma görevliysen $100 karşılığında İncil'in orijinalini dijital olarak isteyebilirsin. Nasıl İncil? Hala okuyoruz. Ben kendi gözlerimle gördüm. Hani İgrekçe, hani İbranice bildiğim için bazen çağırıyorlar. Gidiyorum bakıyorum ki İsa'dan önce 3. yüzyılda, 1. yüzyılda İbranice var ve metin İncil'ler vardı. Duruyor, her yerde duruyor. Yani o kadar çoğaltıldı ki zannediyorlar ki çok İncil'ler var. Değil. Aynı kopya çoğalttılar. Şimdi bu kitap, bir kitap vardı elimizde. Hı. Bu kitap bitince ne yapıyoruz? Şimdi matbaada yapıyoruz. Eskiden o dönemde matbaa yoktu. Elle yapıyorlardı. Elle
0: evet.
1: yapıyorlardı. Ve İbranice'de öyle çoğalttılar. Ama asla İncil değişmedi. Ve İznik Konseyi'nde en önemli bir karar alındı. Bir inanç bildirgesi.
0: Hı hı.
1: O gün bugün yani 1700 yıldır bütün kiliseler aynı inanç bildirgesine amin diyorlar. Yani Katolikler, Ortodokslar ve Protestanlar. Ve izin verirsen
0: okuyabilir misiniz?
1: Tabii evet. okuyayım. Hı-hı. Şimdi şöyle bir karar aldılar İznik Konseyi'nde ve imzalandı. Diyor ki her şeye egemen, yeri ve göğü, görünen ve görünmeyen, her şeyi yaratan tek bir Tanrı'ya iman ediyoruz. Tek bir Tanrı'ya iman ediyoruz. Bakın. Tanrı'nın tek oğlu, sonsuzluktan beri babanın bağrında olan Tanrı'dan Tanrı, ışıktan ışık, gerçek Tanrı'dan gerçek Tanrı, ezelden beri var olan, yaratılmamış bak, yaratılmamış, baba ile aynı özeye sahip Rab İsa Mesih'e iman ediyoruz. Görüyor musun? Burada İsa Mesih'in Tanrı'ya eşit olduğunu vurguluyorlar değil mi?
0: Evet.
1: Her şey onun, yani Mesih vasıtası onun aracılığıyla yaratıldı. İncil'de yazılıyor. 1. Yuhanna, Yuhanna 1. bölümde öyle diyor. Her şey onun aracılığıyla yaratıldı. O Mesih için bizler ve bizim kurtuluşumuz için gökten indi. Kutsal Ruh aracılığıyla Bakire Meryem'den doğup beden aldı. Bizim için Pontus Pilatus tarafından çarmıha gerildi, öldü ve gömüldü. Kutsal yazılarda belirtildiği gibi üçüncü gün dirildi, göğe yükseldi, babanın sağında oturdu, yaşayanları ve ölüleri yargılamak üzere yücelik içinde geri dönecek ve egemenliği sonsuza dek sürecektir. Hamdolsun. Yakında onun gelişini de bekliyoruz. Ve burada vurguladıkları nokta budur ki, hı hı, babayla ezelden beri vardır. Babanın bağrından çıktı. O yaratılmadı. Doğdu ama yaratılmadı. Hı hı. Ve bu inanç bildirgesi bütün kiliseler kabul ediyor.
0: Evet, aslında bildirgeyi okuduğunuzda da görüyoruz ki İncil'in seçilmesiyle hangi İncil olacakla ilgili bir şey yok aslında. Tamamen
1: doğru söylesin.
0: Farklı. Hı hı. Onun için diyebiliriz ki çok rahat bir şekilde İncil değiştirilmemiştir. İznik Konseyi'nde böyle masayı salladık ve hangi İncil düştüyse onu kabul ettik gibi durum. Zaten olamaz. Hem Tanrı kendi sözünü koruyacak güçtedir, hem de kimse bu şekilde kabul olmuş bir şey ama uğruna ölecek kadar.
1: Bazı Türkiye'de bazı ilahiyatçılar, İslami ilahiyatçılar böyle yazmışlardı ama çok çirkin, çok ayıp bir şey. Öyle. Ama hamdolsun ki o ebedidir, yaratılmadı, doğdu ama yaratılmadı. Ve İncil elimizde vardı, hala vardır.
0: Evet, aslında şunu da çok söylüyorlar, ben duydum. İznik Konseyi'nde İsa Mesih'i tanrısallaştırdılar diye de bir söylem var. Yani İznik Konseyi'nde mi tanrısal doğaya sahip olduğuna karar verildi, yoksa tanrı olarak kabul ediliyor muydu İsa Mesih?
1: İncil, az önce okuduğumuz diyor ki İncil'de, ben okuyayım sana, bak okuyacağım sana. Yuhanna'da diyor ki, bak okuyayım size. Yuhanna 1. bölümde İsa Mesih hakkında çok net söylüyor. Ve aslında İncil, yani başlı başına üniversite öğretiliyorlar var ya, bu İsa Mesih'in tanrılığı başlı başına öğretiliyor ama bak Yuhanna 1. diyor ki başlangıçta söz vardı. Yani evren yaratılmadan önce söz vardı. Hı hı. Söz Tanrı'yla birlikteydi. Tabii Grekçe'de buna logos denir. Logos söz, sıradan bir söz değil. Yaşayan, dil olan bir sözdür. Yani Yunan, hı hı, felsefesinde. Bak, söz Tanrı'yla birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. %100 Tanrı'ydı. Başlangıçta o, yani Mesih, Tanrı'yla birlikteydi. Her şey onun aracılığıyla var oldu ve var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Yaşam ondaydı. Yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar, karanlık onu alt edemedi. Bak, İncil'de bunu söylüyor. Ve İncil'in birçok yerinde İsa'nın yeryüzündeyken Tanrı olduğunu vurguluyor. Yani İncil, var olan İncil ışığında bunu tartıştılar.
0: Evet.
1: Eğer İncil olmasaydı ellerinde, ölçü ne olacaktı? Herkes her kafada bir ses olacaktı. Ama İncil'de ne varsa herkes amin diyecek ya da hayır diyecek. Hı hı. Hayır diyenleri de dışlandı.
0: Evet, zaten İsa Mesih İncil'i okuduğumuzda da birçok yerde kendisinin baba ve ben biriz gibi ifadeler kullandığını görüyoruz ve açıkça Tanrı olduğunu da söylüyor, inkar etmiyor. Tapınıldığında aslında buna kabul ediyor. Çünkü eğer bir Tanrı olmasaydı zaten bunu kabul etmezdi.
1: Doğru.
0: Onun için İznik Konseyi'ni belki biraz daha araştırabilirler, dediğiniz gibi neler konuşulduğuyla ilgili. Hı hı. Ama tabii ki söylemlere bakarak değil, belgelere bakarak biz diyebiliriz ki asla değiştirilmedi İncil.
1: Doğru. Ama o da eski belgelere baksınlar, şimdiki insan kafasına göre anlatabilir, hı hı, değil mi? Öyle.
0: Evet. Evet, sohbetimiz çok güzel aslında ama kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Konsiller önemli çünkü bununla ilgili çok merak edilen şeyler de var. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz.
2: Radyo Maranata.
3: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: İznik Konseyi üzerinde konuştuk ilk bölümde. İncil'in aslında İznik Konseyi'nde değiştirilmediği üzerinde durduk. Orada alınan bildiriyi aslında okudunuz siz ilk bölümde. Ben merak ediyorum tabii, bu orada konseyde konuşulanlar ya da bu bildiriyi kim kayıt altına aldı? Kaydı tutan birileri var mıydı? Bu kayıtlara nereden ulaşıyoruz diye sormak istiyorum ben Behnam Bey.
1: Tabii mutlaka kayıt yoksa kaybolacaktı. İncil nasıl elimize geçti değil mi? Hep kayıtlar
0: evet.
1: Vardı. Şimdi Hristiyan, ilk dönemin Hristiyan dünyasının en iyi tarihçisi, günlük kaydeden Eusebius'ludur bu. Eusebius, yani başka Aziz Epis Eusebius Kayseri var ama bu Filistinli Eusebius'tu. Hatta bu İznik Konseyi'ne katılmıştı ve Konstantin Kral'ın da danışmanıydı. O yaptı. Daha güzel de bir şey söyleyeyim. Bu nasıl olduysa onun yazıtlarını Türkçe'ye de çevirmişler. İsyanı araştırsın. Eusebius tarihi diye geçer. Yani Hristiyanlar yapmadı bunu ha. Tamam mı? Hristiyan olmayanlar yazdılar ki rahat olsunlar insanlar. Evet. Çünkü bu zamanda gerçekten o kadar kafamız karışık internette, yapay zekada. Artık gerçeği insanlar kolay kolay kulak asmıyor değil mi? Kolay kolay asmıyor.
0: Evet. Evet. Kesinlikle öyle. Ama dediğiniz gibi bir aslında kayıt altına alan biri var ve önemli bir tarihçi aslında
1: var, kendisi. Var. Evet. Eusebius çok önemli. İsteyen kişiler Google'a gitsin, Eusebius tarihi diye baksınlar. Hı-hı.
0: Hı-hı. Evet. Tabii ki İznik Konseyi dışında farklı konseylerde oldu. Konstantinopolis, İstanbul Konseyi diye.
1: Konstantinopolis tabii İstanbul'da da bir vardı. O zaman da 381'de yine de bir sorunlar başladı. Biliyorsun felsefede her şey her kafadan bir ses gelir değil mi? Yunanlar felsefesiyle meşhurdur. Yunan felsefeleri çok meşhurdur. Otururlardı ve böyle bir şeyler söylerlerdi. Hatta kilisede de bu felsefici insanlara gelmişti. Ama zamanla yavaş yavaş kendi fikirlerini söylüyordu. Şimdi burada bu konseyde en önemli Apollonios diye bir kişi vardı Apollonios'a göre. O kalktı insanlara dedi ki okuyorsunuz ama oysa dedi kutsal ruh oğuldan büyüktür. Yani Mesih'ten büyüktür. Baba Allah oğuldan büyüktür. İsa Mesih aslında görünüyor ama görünürde değildi, o ruhtur. Düşün. Ne kadar tehlikeli. Öyle bir şey olsa nasıl haça girilir? Nasıl haç üzerinde kanını akıtacak?
0: Evet.
1: Nasıl bizim için fidye olabilir değil mi? Ve hemen tabii bu sefer toplandılar yine kiliseler. Ve bu adamın düşüncesini tartıştılar. Ya dediler ki olur mu ya? İsa Mesih beden aldı. İsa Mesih kadından doğdu. İsa Mesih haça gerildi. Kanını akıttı. Öldü ve günahımız için öldü. Fidye oldu ve onu çok gördük, konuştuk şeklinde. Ve nasıl olabilir ruhtur diye, tamam mı? Öyle sapkı bir öğretiydi.
0: Evet.
1: Toplandılar kilise ve yine var olan İncil'in ışığında tartıştılar bu düşünceyi. Baktılar ki İznik Konseyi'nde de bundan önce İznik Konseyi'nde ne dedi? Baba oğulla eşittir, kutsal ruhla eşittir değil mi? Tek. Yani üçlü birlik var. En çok Hristiyan hayatında en çok zor anlaşılan üçlü birliktir. Yani biz diyoruz ki baba, oğul ve kutsal ruh tek tanrı. Ama bazı insanlar yazıyorlar, diyor ki Hristiyanlar üç tanrıya inanıyorlar. Bu yanlış bir şeydir. Tek bir tanrıya inanıyoruz ve o tanrı hem babadır hem oğuldur hem de kutsal ruhtur. Herkes bir görev yapıyor. Örneğin baba merhametiyle, sevgisiyle baba bütün insanları sevdi, kurtulmaları için oğlunu gönderdi. İsa Mesih lütuf eden bir tanrıdır. Acıdığı için insanlar uğruna kendini feda etti, lütuf etti ve insanları kurtardı. Kutsal ruh da insanlara paydaşlığı getiriyor. Tanrı ile olan ilişkisini, Tanrı'nın zihinlerini açıyor. Yüreklerine dokuyor ve Hristiyanlığın ne olduğunu öğretiyor. Ve bu Konstantin Konseyi'nde de zaten çok da fazla büyük bir olay değildi. Hemen kısa bir şekilde bu Apollon'un bu düşünceyi de yatsıdılar ve İncil'e ters bir düşünce olduğunu söylediler, ilan ettiler.
0: Evet.
1: Bu İstanbul ya da Konstantinopol Konseyi.
0: Evet. Aslında baktığımız zaman bir yanlış öğreti ya da sapkın bir öğreti olduğunda aslında tek referans kutsal kitabın kendisi.
1: Aynı. Kıstas odur, ölçü odur.
0: Evet. Bu yüzden kutsal kitap önemli. Onu bilmek, okumak çok önemli.
1: Doğru. Tabii bir sorun çıktığı zaman ölçü ABC

0: Öderlerindeydir, İncil'indir değil mi? Herkesin farklı bir düşüncesi olabilir.
1: Evet. Efes Konseyi de var aslında İsa'dan sonra 431'de. Hangi açıdan önemli bu konsey?
0: Aslında biraz İstanbul Konseyi'nde bazı noktaları orada da irdelemek için toplandılar. Ama orada Nastur diye bir kişi vardı. Nastur kendisi İstanbul Patriği'dir. Ve o da o zaman da Bizanslar Meryem Ana için Theotokos, yani Allah doğuran ya da Allah'ın annesi diye bir isim takım, bir unvan vermişlerdi Meryem Ana'ya değil mi? Allah doğuran. Şimdi Nastur dedi ki Theotokos değil, Christotokos, yani İsa'yı doğuran onu söyleyin dedi. Aslında Nestor doğruydu. Çünkü eğer Meryem Allah doğursaydı Meryem'in bedeni olmazdı. Haça nasıl gerilecekti? Kanı olmazdı, nasıl olacaktı? Çünkü eski ayet diyor ki kan dökülmeden bağışlama olmaz. Evet. İsa Mesih kan dökülmeliydi, dökmeliydi. Ve bu kanı Meryem'den aldı. Onun için Mesih'in annesi, İsa'nın annesi demek daha doğrudur. Onu söyledi, Nastur bunu söyledi. Ve buradaki Efes'teki toplantıda, yani 431'de anlaşamadılar. Bunu şey bıraktılar, Kadıköy Konseyi'nde 451'de toplandılar.
1: Evet.
0: Ve bunu tartıştılar. Kadıköy Konseyi biliyorsunuz.
1: Evet, ondan da bahsedelim aslında, çünkü o da Kıpti ve Süryani Ortodoks Kilisesi ile Roma ve Bizans kiliselerinin arasındaki birliğin son bulduğunu görüyoruz aslında. Neler oldu? Neden bu birlik bozuldu?
0: Tabii Kadıköy Konseyi 451 yılında, yani Kadıköy şimdiki İstanbul'un bir ilçesi olan o zaman Halkedon'du. Orada yapıldı, toplandı ve konu Nastur olaydı. Nastur düşüncesi. Nastur dedi, Nastur çok net söyledi. Dedi ki İsa Mesih'te iki beden vardır, iki dua vardır. Biri insani bu dua, çünkü insan gibi doğdu, yaşadı, büyüdü, yemek yedi, acı çekti, dua etti, ama aynı zamanda içinde de tanrılık vardı. Aynı anda ölüyü kalk dedi, o tanrıydı. Hastalara şifa verdi, tanrıydı.
1: Evet.
0: Bunu söylediler ama bunu tartıştı. Doğu Kilisesi o zaman tabii Ermenistan'dan gelen Ermeni Kilisesi katılmadığı için, savaştaydılar, katılmadıkları için onlar önem vermiyor bu konseye, ama Doğu Kiliseler, Kıptılar, Etiyopyalar ve Süryani Kilisesi İsa Mesih'te tek bir dua olduğunu vurguladılar. O bedendeki dua erimiş dediler ve bunda diğer kiliseler bunlara monofizis dendi. Monofizis yani tek doğacılık var ya. Yani sonradan monofizis düşüncesi de biraz daha ileri atıldı. İstanbul'da bir papaz kalkmış demiş ki İsa Mesih hayalidir. Onda beden yoktu, sadece ruhtu, hayalidi. O da doğru değildi, beden vardı. Ve tamamen kilise odan ikiye bölündü. Yani Batı Kilisesi, Doğu Kilisesi. Doğu Kilisesi de Süryani Ortodokslar, Etiyopyalı Ortodokslar ve Kıptiler olarak üç kilise ayrıldılar. Ve Batı Kilisesi ise biliyorsun o zaman Bizanslar vardı. Zaten hepsi birdi. Bizans ve Roma. Daha önce bilmiyorum, aslında söylemedim. Söylemem lazım ki Hristiyan dünyasında dört merkez vardır. Başlangıçtan beri dört merkez vardır. İskenderiye çok önemli, dört merkez. İskenderiye, Mısır'daki İskenderiye, ondan sonra Antakya, sonra İstanbul ve Roma. Batı Kilisesi işte Bizanslar, Romalılar birlikteydi. Sonra da onlar da ayrıldılar. Bak onlar da ayrıldılar. Batı Roma dedikleri işte merkezi Roma'da oldu, İtalya'da. Ve başkanı da, kürsü başkanı da Papa geldi. Doğu Roma dediğimiz İstanbul. İstanbul'da yine kilise kuruldu. Başkanı da Patrik dendi. Patrik ve Papa aynıdır. Baba demektir. Yani kilise önderi, kilise babası demektir. Öyle oldu. Ve bu iki kilise de aslında 1051 yılında yine ayrıldılar birbirlerinden. O zaman birdiler, ayrıldılar birbirlerinden. Çok basit bir şey. Şimdi İznik Konseyi'nde diyoruz ki işte o babadan ve oğuldan var ya, babadan çok geldi İsa Mesih'e. Şimdi Katolikler ve oğuldan da, ya bir kelime için, oğuldan da ve Grekler kabul etmediler diye bin yıl, bak bin yıl boyunca arkadaşlık kurmadılar, ilişki kurmadılar. Son 20 yıldır işte Papa geldi İstanbul'a. Buranın patriğiyle, Rum patriğiyle oturdu, görüştüler ve şimdi yavaş yavaş anlaşmaya başlıyorlar. Çok basit ya, basit bir noktadan ötürü. Ben her zaman söylerim, eğer gerçekten temel nokta yoksa, temel inancımızı etkilemiyorsa, ortak noktalarda ben diyorum ki birlik olmamız lazım, ortak noktalarda. Şimdi herhangi bir kiliseyle baktığın zaman, yani bir Protestan kilisesi, bir Ortodoksla, Katolikle baktığın zaman %90 aynı özel nokta, aynı noktalardır, ama %5, %10 nedir? Dogmalardır, dogmalar. Yani yerleşmiş gelenekler, adetlerdir. Ve atıyorum ki Katolik kilisesi der ki kutsal kitabın yanında da azizlerin gelenekleri var, yazıları vardır. Oysa Protestan'a diyor ki yalnız sola scripture, yalnız ve yalnız kutsal kitap. Bütün sorun budur ya. Budur. Ama biz deriz ki ortak noktalarda birlik olmamız lazım. Farklı noktalar varsa tolerans, her şeyde de sevgi olmamız lazım. O zaman problem olmaz. Doğru değil mi yani?
1: Evet.
0: Zaten aynı şeyi düşünmemiz biraz zordur.
1: Evet, aslında Kadıköy Konseyi'nden bahsederken Protestan, Katolik ve Ortodokslar arasındaki aslında benzer ve farklı noktaları da söylemiş oldunuz. Aslında görüyoruz ki ne kadar çok sorun olsa da, ne kadar çok zulüm olsa da yine de Hristiyanlar şimdiki döneme kadar aslında varlığını sürdürdüler ve bu inanç aslında o gücünü koruyor ve
0: amin.
1: Kutsal devam ediyor.
0: Kutsal ruhtan koruyor. Yani her zaman, her tarihte, her zaman, her ülkede, Türkiye'de de şimdi bazı farklı noktalar vardır. Ama bu kadar önemli değildir. Böyle birbirimizi dövecek, ayrılacak noktalar değildir. Doğru değil mi? Yani doğaldır yani. Şimdi bir ayet okuyoruz. Ben farklı anlıyorum. O başka farklı anlıyorum oluyor. Tamam kardeşim, öyle anla ama beni de küçümseme. Ya da ben de öyle anlayayım ama onu küçümsemeyelim. Bütün mesele odur. Sevgide birlik oldu mu? Harika bir şeydir. Ve Hristiyanlık budur. Ve Rab İsa bize öğretti ki, dedi ki ey baba, biz bir olduğumuz gibi, Yuhanna 17'de, onlar da, yani bana iman edenler kilisede bir olsunlar. Ne demektir? Bir düşüncede bir olacaksın.
1: Evet.
0: Sevgide bir olacaksın. İnançta bir olacaksın. Ve Rab birlik olan yerdedir. Bak mezburda. Bir mezmur okuyayım mı size, bir mezmur?
1: Evet, siz mezmuru bulurken aslında şunu da söylemek istiyorum ben.
0: Tabii, söyle.
1: Değişmeyen tek bir şey var aslında. O da İsa Mesih'te olan kurtuluşumuz.
0: Amin.
1: Ve biz aslında günah nedeniyle Tanrı'dan ayrı düşmüş olmamıza rağmen İsa Mesih'in ödediği kefaretle kurtuluyoruz. Ve iman yoluyla kurtuluyoruz.
0: Amin.
1: Bu hiçbir şekilde değişmeyecek tek gerçektir diyebiliriz.
0: Amin. Çok doğru, çok doğru söylesin. Şimdi Mezmur 133'te şöyle diyor. Bak Mezmur 133'te diyor ki ne iyi ne güzeldir birlik içinde kardeşçe yaşamak. Bak Rab kilisesine birlik sağlayın, birliği sağlayın. Hatta birliği koruyun diyor. Diyor ki başa sürülen değerli yağ gibi sakalından, Harun'un sakalından kaftanın yakasına dek inen yağ gibidir. Yağ yumuşatır. İnsanı güzelleştirir. Ve diyor ki Hermon dağına yağan çi, Siyon dağlarına yağıyor sanki. Çi, kuru topraklarda baktığın zaman sabah erkenden toprak üzerinde çok yumuşak bir su tabakası olur. Ona çi diyor, o berekettir. Toprağı yumuşatıyor ve tohum oluyor. Şimdi inanlar arasındaki sevgi de böyledir. Kardeşçe öyledir. Ve diyor ki çünkü Rab orada, nerede? Sevgi olan yerde bereketi, sonsuz yaşamı buyurdu.
1: Evet. Rabbin kendisi sevgidir zaten.
0: Amin.
1: Ve onun sevgisi aslında o birliği sağlayan şeydir. Evet, konseyleri konuştuk. Zamanımızın da sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum ben size Behnam Bey. Bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Daha fazla bilgi almak isterlerse kendilerine yakın olan bir Protestan kilisesine gidebilirler. Konuyla ilgili merak ettikleri soruları sorabilirler ya da bir İncil alıp okuyabilirler. Ve sohbetimiz boyunca kafanızda takılan sorular varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize ulaşabilirsiniz, yazabilirsiniz. Bizleri takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Çok teşekkür etmek istiyorum bizi dinlediğiniz için. Esenlikler diliyorum.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
4: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
6: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
6: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
6: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
6: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa Kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var toplumumuzda. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Tabii ki bunun en iyi yolu İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Evet, bugün Yuhanna 11:25 ayeti üzerinde konuşacağız. Bu ayette İsa ona diriliş ve yaşam benim dedi. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Sözleri üzerinde, ayeti üzerinde duracağız. Bu bağlamda ben ilk sorumla başlamak istiyorum pastörüm. İsa'nın diriliş ve yaşam olması ne anlam ifade ediyor?
1: Evet, İsa Mesih diriliş dediğinde ölümün zıttını söylüyor. Yani ölüm dediğimizde artık yok olmuş, yani bütün her şey bitmiş bir insanı anlıyoruz. Ve İsa Mesih de dirilişin kendisi olduğunu söylediğinde ölümün üzerinde zafer kazanmış kişi olduğunu ifade ediyor. Yaşam olduğunu ifade ediyor. İsa Mesih özellikle Yuhanna kitabında yaşam olduğunu vurguluyor. Diriliş olduğunu da vurguluyor. Yuhanna 1. bölüm 4. ayette şunu yazıyor. Yaşam ondaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar, karanlık onu alt edemedi. Yani yaşam Yuhanna kitabının ana temalarından birisidir. Bu sözcük kutsal kitapta en çok Yuhanna'da geçiyor, yaşam sözcüğü. Ve yaşam aynı zamanda Mesih'in armağanıdır ve kendisi bizzat yaşamın kendisidir. Ve sonsuz yaşamın temeli de Tanrı'yı aramak, Tanrı ile ilişki içinde olmaktır. İsa Mesih burada diriliş ve yaşam benim dediğinde, yani bir kendimizi havuza atlamak gibi düşünebiliriz. Nasıl suyun içindeysek, İsa Mesih'e iman ettiğimizde de yaşamın kendisiyle birlikte olduğumuz için bizler de yaşam oluyoruz. Yine İsa Mesih şöyle diyor, diriliş ve yaşam benim, bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır sözünde. Evet, o bir ışık ve karanlıkta parlar. Yani ışık ve karanlık da zıt kavramlar. Evet. Işık Tanrı ve tanrısal olanı ifade ederken karanlıksa kötü olan şeytan, cinlerle ilgili konuları ifade ediyor. Ve karanlık onu alt edemedi dediğinde şeytan ve şeytansal olan herhangi bir şey İsa Mesih'i alt edemez. Ölüm de karanlık bir şeydir. Evet. Ve ölüm de İsa Mesih'i alt edememiştir.
0: Evet, peki İsa Mesih'in dirilişi bizim için neden önemlidir?
1: Yani eğer İsa Mesih dirilmemiş olsaydı, o zaman bizler de ölümde kalmış olacaktık. Yani bizler için de ölümde kalmak, yani sonsuz yaşamın olmaması anlamına geliyor. Ve bu aslında İsa Mesih'in, yani diriliş ve yaşam olması, o dönemde de kendisi vaaz ettiğinde, söylediğinde, tanıklık verdiğinde, öğreti verdiğinde çok fazla anlaşılmadı. Hatta Lazar'ın dirilişiyle ilgili bir bölüm vardı. Orada Marta ile konuşuyor ve bu sözleri söylüyor. Söyledikten sonra Marta ona diyor ki, evet ya Rab, senin dünyaya gelecek olan Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman ettim. Yani Tanrı oğlu. Yani bu ne demek? Mesih'i uluhi kimliğiyle tanımak anlamına geliyor. Yani biz İsa Mesih diriliş ve yaşam dediği zaman onu uluhi kimliğiyle tanımamız gerekiyor. Ve İncil'de birbirinden farklı olaylarda birbirinden farklı kişiler özellikle İsa Mesih'in kudretli işlerini gördüklerinde ona sen Tanrı'nın oğlusun dediler. Yani Tanrı'dan gelen uluhi kimliğe sahip varlıksın dediler. Sadece insanlar değil, kötü ruhlar, cinler de İsa Mesih'le karşılaştıklarında ona sen Tanrı'nın oğlusun diyorlar ve ayaklarına kapanıyorlardı. Hatta bu konuda Markos kitabında 3. bölüm 7-11 ayetlerde şunu yazıyor. İsa öğrencileriyle birlikte göl kıyısına çekildi. Celile'den büyük bir kalabalık onun ardından geldi. Ayrıca bütün yaptıklarını duyan büyük kalabalıklar Yahudiye'den, Yeruşalim'den, İdümeya'dan, Şeria Irmağı'nın karşı yakasından, Sur ve Sayda bölgelerinden kendisine akın etti. İsa kalabalığın arasına sıkışıp kalmamak için öğrencilerine bir kayık hazır bulundurmalarını söyledi. Birçoklarını iyileştirmiş olduğundan çeşitli hastalıklara yakalanlar ona dokunmak üzere üşüşüyorlardı. Kötü ruhlar onu görünce ayaklarına kapanıyorlar. Sen Tanrı'nın oğlusun diye bağırıyorlardı. Marta da Mesih'le yaptığı diyalogda İsa Mesih'e böyle hitap ediyor. Ve biraz olayı anlatırsak, yani bu aslında geçtiği bölüm oldukça önemli. Diriliş ve yaşam benim dediğinde. Yani Marta'nın ağabeyi ölmüştü, Lazar 4 gün mezardaydı ve İsa oraya geliyor ve onlar hatta Marta İsa'ya diyor ki ya Rab işte burada olsaydın kardeşim ölmezdi. Şimdi bile Tanrı'dan ne dilersen onu sana vereceğini biliyorum. İsa da kardeşin dirilecektir dedi diyor. Marta son günün diriliş günü olduğunu biliyorum dedi. İsa da ona işte bizim ana konumuz olan, bugünün konusu olan, evet, diriliş ve yaşam benim. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun? Marta'nın cevabı da önemli. Evet ya Rab dedi. Senin dünyaya gelecek olan Tanrı oğlu Mesih olduğuna iman ettim diye söylüyor.
0: Evet. Aslına baktığımızda gerçekten İsa Mesih hem ona iman edenlere tabii ki sonsuz yaşamı vereceğini hem de aslında hizmeti boyunca da birçok insanı aslında ölümden dirilttiğini de görüyoruz fiziksel anlamda da. Ama tabii ki onun amacı sonsuz yaşamda bizim yaşamamız, sonsuza dek kendisiyle birlikte olmamız aslında. Ama bu bağlamda şunu da sormak istiyorum. Belki bu kavram tam olarak yabancı olabilir birçok insan için ya da anlaşılması açısından, daha iyi anlaşılması açısından sonsuz yaşam ne demektir? Belki biraz bunun üzerinde konuşursak daha iyi anlayabiliriz bu durumu.
1: Evet. İşte sonsuz yaşam hem bu dünyada hem de sonsuza dek Tanrı'yla birlikte yaşamaktır. Yani bu insanın ölümlü olduğundan beri arzuladığı bir şeydir iç varlığında. Çünkü insan ölümsüz olarak yaratıldı. Yani özellikle bu seride bunu sık sık vurguluyorum. İnsan ölümsüz olarak yaratıldı ama günah nedeniyle öldüğü için sonsuz yaşamdan ayrıldı. Ve Tanrı tekrar ne yapmak istiyor? Sonsuz yaşam vermek istiyor. Ve bu sonsuz yaşam için sadece İsa Mesih'in olduğu günlerde sonsuz yaşamla ilgili konular sadece İsa Mesih'in olduğu günlerde geçmiyor. Yani daha önce Kral Davut, yani toplumumuzda Davut peygamber olarak biliniyor. Zebur olarak bilinen kitapta 16. mezmurda şöyle yazıyor. Koru beni ey Tanrı, çünkü sana sığınıyorum. Rabbe dedim ki efendim sensin, senden öte mutluluk yok benim için. Ülkedeki kutsallara gelince soyludur onlar, biricik zevkim onlardır. Başka ilahların ardınca koşanların derdi artacak. Onların kan sunularını dökmeyeceğim. Adlarını ağzıma almayacağım. Benim payıma, benim kaseme düşen sensin ya Rab. Yaşamım senin ellerinde. Payıma ne güzel yerler düştü. Ne harika mirasım var. Övgüler sunarım bana öğüt veren Rabbe. Geceleri bile vicdanım uyarır beni. Gözümü Rab'den ayırmam. Sağımda durduğu için sarsılmam. Bu nedenle içim sevinç dolu, yüreğim coşuyor. Çünkü burası önemli. Hı hı. Çünkü sen beni ölüler diyarına terk etmezsin. Sadık kulunun çürümesine izin vermezsin. Yaşam yolunu bana bildirirsin. Bol sevinç vardır senin huzurunda. Sağ elinden mutluluk eksilmez. Davut kendisinden sonra gelecek Mesih'in kendisine yaşam vereceğini biliyordu. Ve İsa da yani yine sözünde şunu söylüyor. Yani bir öğreti veriyor ve ondan sonra diyor ki baba saat geldi. Oğul da seni yücelsin. Çünkü sen ona bütün insanlık üzerinde yetki verdin. Öyle ki sonsuz yaşam tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır. Yani sonsuz yaşam Tanrı'nın kendisidir ve İsa Mesih'i tanımalarıdır.
0: Evet ve tabii ki bu sonsuz yaşam çok önemli aslında tabii ki Tanrı ile. Herkes aslında cennete gitmek istiyor, arzuluyor ve bunun içinde uğraşıyor. Ve bu sonsuz yaşamı sağlayabileceğini de söylüyor tabii ki İsa Mesih. Dirilişe bizim peki neden ihtiyacımız var pastörüm? Biz İsa Mesih'e iman ettiğimizde aslında ölümden dirileceğiz öldükten sonra. Peki buna neden ihtiyacımız var? Nasıl bir bakış açısıyla bakmamız lazım dirilişe kendimiz için?
1: Yani eğer diri değilsek, bizler ölmüşsek bu dünyada sonsuzluktan uzakız. Yani kozmik tozuz. Yani bu sözü de seviyorum aslında. Onu da çok sık kullanıyorum. Yani diğer canlılardan çok fazla bir farkımız da yok. Yani diğer canlılarda bilinç yok, işte duygu yok, akıl yok, ahlaki nitelikler yok. Yani ölüp gidip toprağa karışıyorlar. Eğer diriliş yoksa biz de onlar gibi olacağız. Ve burada Mesih'in dirilişin önemi de çok büyüktür. Çünkü eğer Mesih dirilmemişse biz o zaman ölü olarak kalıyoruz. Ve o şu ayetleri yazıyor Korintlilerde Mesih'in dirilişinin önemiyle ilgili olarak. Eğer Mesih'in ölümden dirildiği duyuruluyorsa nasıl olur da bazıları ölüler dirilmez diyor. Ölüler dirilmezse Mesih de dirilmemiştir. Mesih dirilmemişse bildirimiz de imanımız da boştur. Bu durumda Tanrı ile ilgili tanıklığımız da yalan demektir. Çünkü Tanrı'nın Mesih'i dirilttiğine tanıklık ettik ama ölüler gerçekten dirilmezse Tanrı Mesih'i de diriltmemiştir. Yani sık sık bunu vurguluyor, söylüyor. Ölüler dirilmezse Mesih de dirilmemiştir. Mesih dirilmemişse imanınız yararsızdır. Siz de hala günahlarınızın içindesiniz. Buna göre Mesih'e ait olarak ölmüş olanlar da mahvolmuşlardır. Eğer yalnız bu yaşam için Mesih'e umut bağlamışsak herkesten çok acınacak durumdayız. Oysa Mesih ölmüş olanların ilk örneği olarak ölümden dirilmiştir. Ve ölüm bir insan aracılığıyla geldiğine göre yani Adem ve Hava aracılığıyla ölümden diriliş de yine bir insan. Yani insan tam insan doğasına sahip Mesih aracılığıyla geliyor. Herkes Adem'de ölüyorsa herkes Mesih'te yaşama kavuşacak. Her biri sırası gelince dirilecek diye ayetler devam ediyor. Ve o zaman demek ki biz bunlara baktığımızda yaşayacaksak Mesih'te o zaman dirilmemiz lazım. Dirilmemiz için ona iman etmemiz lazım. Yine Romalılara mektupta şunu yazıyor. İşte tek bir suçun bütün insanların mahkumiyetine yol açtığı gibi bir doğruluk eylemi de bütün insanlara yaşam veren aklanmayı sağladı. Çünkü bir adamın söz dinlemezliği yüzünden nasıl birçoğu günahkar kılındıysa bir adamın söz dinlemesiyle de birçoğu doğru kılınacaktır. Kutsal yasa suç çoğalsın diye araya girdi ama günahın çoğaldığı yerde Tanrı'nın lütfu daha da çoğaldı. Öyle ki günah nasıl ölüm yoluyla egemenlik sürdüyse Tanrı'nın lütfu da Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla sonsuz yaşam vermek üzere doğrulukla egemenlik sürsün. İşte bu nedenlerden dolayı bizim dirilişe ihtiyacımız var.
0: Evet, tabii ki fiziksel olarak her birimiz ölüyoruz. Daha önceki programlarda da konuşmuştuk aslında günah nedeniyle ölüyoruz. Tanrı'dan bir kopuş da yaşadık. Bu noktada aslında diriliş tabii ki biraz daha ruhsal bir durum. Ruhsal ölümden biraz bahsetmek gerekiyor belki bu diriliş kavramına daha doğru bir noktadan bakabilmek için. Biz ruhsal ölüm nedir? Aslında o dirildiğimizde ruhsal olarak mı dirilmiş olacağız? O ruhsal ölümden biraz bahsedebilir misiniz?
1: Tabii. Yani ölüm, bir bedensel ölüm var. Yani bu fiziksel olan bir şeydir. Bu da günahın yargısıyla ortaya çıkıyor. Ama hemen bir anda olmuyor. Yani Adem ve Havva günah işlediklerinde fiziksel olarak hemen ölmediler. Ama ruhsal olarak hemen öldüler. Hı hı. O anda Tanrı'dan koptular. Fiziksel ölümleri biraz daha yavaş olarak gelişti. Bugün de biz farklı bir şekilde aslında aynı şeyi deneyim ediyoruz. Yani doğuyoruz, fiziksel olarak hemen ölmüyoruz, evet, ama daha sonra ölüyoruz. Ruhsal ölüm Tanrı'dan kopuk olmak demektir. Tanrı'nın yargısı altında kalmak demektir. Romalılar 3. bölüm 23. ayette, çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı diyor. Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kalmak demek, Tanrı'nın benzeyişinde yaratılan, yani ölümsüz yaratılan insan, evet, nedir? Bu yüceliğini kaybediyor ve ölümlü oluyor. O zaman demek ki ruhsal ölüm ciddi bir şeydir. Evet. Yani ve biz bu maddi dünyada yaşarken aslında bu ruhsal ölüme çok fazla odaklanmıyoruz. Bedensel ölümden daha korkunç bir olaydır.
0: Evet, şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
2: Hristiyanlık, tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık, kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün Yuhanna 11. bölüm 25. ayet olan "Diriliş ve yaşam benim, bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır" dediği İsa Mesih'in ayetleri üzerinde konuşuyoruz. Aslında ilk bölümde biz ruhsal ölümden, sonsuz yaşamdan ve İsa Mesih'in diriliş ve yaşam olması ne demek üzerinden konuştuk. Ben şununla devam etmek istiyorum aslında. İsa Mesih'in İncil'de okuduğumuzda birçok insanı ölümden dirilttiğini görüyoruz pastörüm. Kendisi de ölümden dirildi. Fakat dirilmesi bizim İsa Mesih'e Rab ve kurtarıcı olarak iman ettiğimizde dirileceğimiz anlamına taşır mı? Yani bunu bizi aslında garantiliyor mu İsa Mesih?
1: Tanrı'nın vaadine göre evet öyledir. Yani eğer öyle değilse o zaman biz boş boşuna inanıyoruz. Hatta İbranilere mektupta iman bölümü hakkında güzel sözler var. Hani imanı şöyle açıklıyor İbranilere mektup 11. bölümde. İman umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. Atalarımız bununla Tanrı'nın beğenisini kazandılar. Evrenin Tanrı'nın buyruğuyla yaratıldığını, böylece görülenlerin görünmeyenlerden oluştuğunu iman sayesinde anlıyoruz. Habil'in Tanrı'ya Kain'den önce daha iyi bir kurban sunması iman sayesinde oldu. İmanın sayesinde doğru biri olarak Tanrı'nın beğenisini kazandı. Çünkü Tanrı onun sunduğu adakları kabul etti. Nitekim Habil ölmüş olduğu halde iman sayesinde hala konuşmaktadır. İman sayesinde Hanok ölümü tatmamak üzere yukarı alındı. Kimse onu bulamadı. Çünkü Tanrı onu yukarı almıştı. Yukarı alınmadan önce Tanrı'yı hoşnut eden biri olduğuna tanıklık edildi. İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Ne yazıyor? İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı'ya yaklaşan onun var olduğuna ve kendisini arayanlara ödüllendireceğine iman etmelidir. Sonra Nuh'tan söz ediyor ve İbrahim peygambere geliyor. İman sayesinde İbrahim miras alacağı yere gitmesi için çağrılınca Tanrı'nın sözünü dinledi ve nereye gideceğini bilmeden yola çıktı. Yani İbrahim peygamberi Tanrı çağırdığı zaman o itaat etti bu çağrıya. Evet. Nereye gideceğini bilmiyordu ama yola çıktı ve iman sayesinde yabancı olarak vaat edilen ülkeye yerleşti. Bu bölümün sonunda da şunu yazıyor. İmanları sayesinde bunların hepsi Tanrı'nın beğenisini kazandıkları halde hiçbiri vaat edilene kavuşamadı. Bizden ayrı olarak yetkinliğe erişmesinler diye Tanrı bizim için daha iyi bir şey hazırlamıştı dediği, gelecekteki İsa'ya imanlarıyla onlar o umuda sahip olarak yaşadılar. Ve Yuhanna bölümünde de kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne bedenden, ne insan isteğinden doğdular. Tersine Tanrı'dan doğdular. Şimdi ben dinleyiciye sormak istiyorum. Yani siz de iman ediyor musunuz? Yani eğer siz İsa Mesih'e iman ediyorsanız bir İbrahim peygamber gibi, o zaman ne olacak? Sonsuz yaşama sahip olacaksınız ve iman görmediği şeyden emin olmak. O da Tanrı sözüyle mümkün oluyor.
0: Evet, biz Tanrı sözünü aslında okuyoruz ve görüyoruz ki orada Tanrı'nın büyük bir tasarısı var ve vaadi var. Ve o vaadi aslında İsa Mesih'te gerçekleşiyor ve sadece buna iman etmemiz gerekiyor. Bu sonsuz yaşamı elde edebilmemiz için. Peki pastörüm, merak edilir aslında çokça. İnsanlar yani dirilişten sonra nasıl olacak? Dirildikten sonra bir bedenimiz olacak mı yoksa sadece ruh mu olacağız? Dirilişten sonrası merak edilen bir durum olduğunu düşünüyorum. Biraz bahsedebilir misiniz ondan da?
1: Tabii. Aslında dirilişi ve dirilişten sonraki yaşamı kutsal kitapta en iyi İncil bölümlerinde anlıyoruz. İsa Mesih'e kadar, yani yine İncil'in bütün bölümleri de dahil olmak üzere, aslında bir ölüler diyarı denen yerin ne olduğu pek belli değildi. Bu eski antlaşma Tevrat bölümleri dediğimiz bölümlerde. Örneğin İbrahim peygamber ölümden sonraki yaşam hakkında çok fazla bir fikri yoktu. Davut peygamber yine aynı şekilde ölümden sonrası hakkında çok fazla bir fikri yoktu. Ölüler diyarı olarak geçti. Ve İncil de bunu açıklıyor ama aynı zamanda çok fazla da açıklamıyor. Yani o yüzden konuşurken dikkat etmemiz lazım. Diriliş olacak deniyor. Diriliş bedenleri olacak diyor. Şunu yazıyor 1. Korintiler 15. bölümde. Ama biri çıkıp ölüler nasıl dirilecek? nasıl bir bedenle gelecekler diye sorabilir. Ne akılsızca bir soru. Ektiğin tohum ölmedikçe yaşama kavuşmaz ki. Ekerken oluşacak bitkinin kendisinin değil, yalnızca tohumunu, buğday ya da başka bir bitkinin tohumunu ekersin. Tanrı tohuma dilediği bedeni, her birine kendine özgü bedeni verir. Her canlının eti aynı değildir. İnsan eti başka, hayvan eti başka, kuş eti başka, balık eti başkadır. Göksel bedenler var, dünyasal bedenler vardır. Göksel olanların görkemi başka, dünyasal olanlarınki başkadır. Hı hı. Şimdi burada bu göksel bedenler dediği zaman bunu biz diriliş bedeni olarak düşünmeliyiz. Benim aklıma İncil'de, yine İncil'in son bölümlerinde İsa Mesih dirildiği zaman Thomas'a görünüyor, Matta İncil'inde. Kapı kapalıyken oraya geliyor. Ya bu demek ki dirilişten sonraki beden, yani hem bir beden olacak ama hem de bu maddi var olan işte kapı, duvar gibi konular da ortadan kalkacak gibi görünüyor. Yani öyle anlıyorum. Ve yine Efeslilere mektupta bunu yazıyor ve biz dirildiğimiz zaman göksel bedenlere sahip olacağız diyor. Nasıl olacağız? İşte İsa Mesih'e etkin olan kudret, yani onu ölümden dirilten ruh, aynı şekilde bizim de ölümlü bedenlerimize hayat verecek ve biz de ölümlü bedenlerimizden kurtulup bir daha çürümeyecek göksel bedenlere sahip olacağız. Az önce okuduğum ayetlerin devamında şunu diyor: ölülerin dirilişi de böyledir. Beden çürümeye mahkum olarak gömülür, çürümez olarak diriltilir. Düşkün olarak gömülür, görkemli olarak diriltilir. Zayıf olarak gömülür, güçlü olarak diriltilir. Doğal beden olarak gömülür, ruhsal beden olarak diriltilir.
0: Ruhsal yine burada.
1: Evet, ruhsal beden olarak diriltilir diyor. Hı-hı. Demek ki diriliş olacak, göksel bedenlerimiz olacak. Yine maddi dediğimiz bu dünyanın üstünde bir beden olacak. Tıpkı İsa Mesih'in aslında dirilişten sonraki bedeni gibi olacak diye anlıyorum kısacası.
0: Anladım. Ya aslında İncil'i okuduğumuzda tabii ki İsa Mesih'in birçok insanı dirilttiğini gördük. Okuyoruz ve kendisinde ölümden dirildi. Tabii ki bu ölüm üzerinde büyük bir zafer aslında. İsa Mesih'in kimliğini anlamak açısından Mesih İsa'nın bu yetkisi nereden gelmektedir? Onun üzerine konuşabilir miyiz biraz?
1: Tabii.
0: Yetki nereden geliyor?
1: Hani kendisi, yani bizim inancımızda İncil'e göre, kutsal kitaba göre, Tevrat, Zebur, İncil'e göre, yani uluhiyete sahip Tanrı'nın kelamıdır. Yani kelam da yaşam veriyor. Yani biz Tanrı'yı sözüyle, kendisiyle ya da ruhuyla farklı kişiliklerde olduğunu anlıyoruz Tanrı'nın. Ama aynı zamanda bir tekliği var ve kelam da yaratılmadı. Yaratılmayan bir şey Tanrı olur. Aynı zamanda yaratıyor ve o zaman demek ki Tanrı'dır. Hep Tanrı ile birlikte oluyor ve kelam yaşam veriyor. Ve o zaman biz bu yetkinin kendisinin uluhiyetinden geldiğine inanıyoruz. Yuhanna İncil'inde şöyle yazıyor: bu ahıldan olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler ve tek sürü, tek çoban olacak. Canımı tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için baba beni sever. Canımı kimse benden alamaz. Ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar almaya da yetkim var. Bu buyruğu babamdan aldım. Yani şimdi bir insan kendi canını veremez. verebilir belki, yani yaşamına son verebilir ama bunu geri alması mümkün değil.
0: Evet.
1: Yani tarihimizde böyle bir şey yok. Ama İsa Mesih farklı bir şey söylüyor. Yani demek ki kendisi yaşamsa, kelamsa, yani o tam insan bedeninde olduğu zaman bile o kelam nedir? Ona yaşam veriyor. Ve bu yetkisi de onun uluhi kimliğinden, tanrılığından, Rab oluşundan geliyor.
0: Evet. Evet, dediğiniz gibi bize yaşam veren, bizi yaşatan İsa Mesih'tir. Ve onun yetkisi Tanrı özüne sahip olmasından kaynaklanıyor. Tabii ki İsa Mesih'in yaşam vermesi bir duruma bağlı. O da iman. İman neden bu kadar önemli?
1: Evet, az önce de İbraniler bölümüne baktığımızda ve iman atalarında da baktığımızda imanın önemli olduğunu görüyoruz. İmanın sözcük anlamı güvenmek demektir. Yani iman ediyorum dediğimizde biz güveniyorum diyoruz. Biz İsa Mesih'e iman ediyorum dediğimizde onun bizim günahlarımızın yargısını üstlenmek için öldüğüne ve üçüncü gün dirildiğine güveniyoruz diyoruz. Aynı zamanda Tanrı sözüne baktığımızda göğe yükseldiğini ve tekrar oradan geleceğine güveniyoruz diyoruz. Yani çok kişi iman sözcüğünü toplum hayatında, günlük yaşamında kullanır ama iman nedir desen, yani 100 kişiye sorsan, öyle tahmin ediyorum cevap veren nadiren çıkar diyelim, yani hiç yok diyemeyiz ama gerçek anlamıyla Tanrı'ya güvenmek, İncil'de anlatıldığı şekilde İsa Mesih'e güvenmek anlamında iman konusunda bir şey söyleyemez. Ve biz biraz Marta'dan da söz etmiştik. Yani Marta da diyor ki işte Lazar öleli 4 gün oldu, kokmuştur. Ama İsa diyor ki Marta'ya, iman edersen Tanrı'nın yüceliğini göreceksin demedim mi? Evet, yani iman edersen diyor. Ve sonra yine İsa dua ediyor Lazar için ve Lazar dışarı çık diye bağırıyor ve Lazar diriliyor. Son ayetlerinde şunu yazıyor: o zaman Meryem'e gelen ve İsa'nın yaptıklarını gören Yahudilerin birçoğu İsa'ya iman etti. Hani ve hemen devamında ama bazıları Ferisilere giderek yaptıklarını bildirdiler ve bazıları iman etmediler. Hep iki grup bir insan var. Yani bir grup gözleri de gördüğü halde iman ediyor, bir grup etmiyor. Bugün de biz Tanrı sözünü iman ederek okuyoruz. Yani o imanla İsa'nın bunları gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ama bir grup insan da okuyor ama imanla okumadığı için ne yapıyor? İman etmiyor.
0: Evet, tabii ki iman aslında güvenmek dediniz. O zaman biz, yani tabii ki ölüm korkutucu bir durum ve öldükten sonra nereye gideceğimizi yani biz biliyoruz ama birçok insan aslında öldükten sonrasıyla ilgili bir fikri yok. İman güvense o zaman öldükten sonra cennette olabileceğimize iman sayesinde güvenebiliriz diyebilir miyiz?
1: Evet, tabii kesinlikle. Çünkü Tanrı'nın vaadi kesin olması lazım. Yani siyasetçilerin vaadi ya da insanların herhangi bir vaadi gibi düşünemeyiz. Yani Tanrı'nın vaadi gerçekleşecek, kesinlik taşıyan söz anlamında kutsal kitapta kullanılıyor. Ve İsa Mesih'e iman edenlerin de günahlarının üstleneceğini ve sonsuza kadar yaşayacağını vaat ediyor. Yine İncil'de şunu yazıyor: Tanrı insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla aklar. Bunu iman eden herkes için yapar. Hiç ayrım yoktur. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Ancak, bu ancak ben söylüyorum, insanlar İsa Mesih'e olan kurtuluşla Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar. Tanrı Mesih'i kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Yani yine burada imanla benimsenen kurban olarak sundu sözü önemli. Hep iman burada bir düğüm noktası. Ve yine devam eden ayette böylece adaletini gösterdi. Çünkü sabredip daha önce işlenmiş günahları cezasız bıraktı. Bunu adil kalmak ve İsa'ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı. Şimdi oradaki söze baktığımızda, özellikle bu imanla ilgili söze baktığımızda, imanla benimsenen kurban olarak sunduğu sözüne baktığımızda neyi düşünmeliyiz? Az önce İbranilerde yaptığımız imanın tanımına bakmalıyız. İman, umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. Ama biz iman dediğimiz zaman bu umut edilenleri kutsal kitaptan görüyoruz ve öğreniyoruz. Aynı zamanda görünmediğimiz bu cennet dediğimiz yerdeki, şu anda deneyim etmediğimiz yeri de, yerde olacağımızı da yine iman sayesinde biliyoruz ve anlıyoruz. Yani bunu okuyorsa bir kişi ya da şu anda dinleyicilerimiz bunu dinlediğinde iman ediyor mu? Yani İsa Mesih günahlarını üstlenmek için öldü, 3. gün dirildi. Evet, ve buna iman ediyorsa, evet, o da ölümden sonra cennette olacak. Kutsal kitaba göre Tanrı'nın vaadi budur.
0: Evet, anlıyorum ki aslında tabii ki kurtuluş, aslında cennete gitmek Tanrı'nın bize sağladığı bir lütuf aslında İsa Mesih'le birlikte, onun çağırmayla birlikte ve ona iman ederek sonsuz yaşamı elde edebiliyoruz. Belki daha fazla bilgi almak isteyen insanlar olabilir dinleyicilerimiz arasında. Bir Protestan kilisesine gitmek isteyenler varsa nasıl karşılanır, bilgi alabilirler mi, yardımcı olurlar mı, ne söylemek istersiniz bu konuda?
1: Ya tabii şimdi artık dünyayı cebimizde taşıyoruz. Yani bir telefon aracılığıyla. Yani telefondaki arama motoruna İşte İstanbul'da kilise yazsanız ya da Bursa'da kilise, atıyorum İzmir'de kilise yazsanız ya da Türkiye'de herhangi bir yerde kilise yazsanız karşınıza çıkıyor. Yani iletişim kurmak çok kolay. Ve tabii ki yine birçok kilisenin internet ortam, dijital ortamda soru cevap olanakları var. Yani bunlar kullanılıyor. Yani benim tercihim yüz yüze konuşmaktır. Yani bir kiliseye gitmeleri ve soruları varsa orada mutlaka bir kişi görürler, bulurlar. Onlarla yüz yüze konuşmaları çok faydalı oluyor. Kutsal kitapta anlatılan gerçek müjdeyi, gerçek İsa Mesih'i tanımak açısından.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum pastorum çünkü süremizin sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Soru ve görüşleriniz varsa soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun diyorum.
1: Esenlik olsun.

Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle

0: kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
1: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
4: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, Kutsal Kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnam Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
6: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
6: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
6: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
6: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.